Yalan şarkılar çalar yüreğimde. Yıldızlar kaybolur gider. Gölgende izi durur da neden uzaktır?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasında güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden giriş geliş olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Gönül dostu Şener.
8: Türkiye'yi uyandıran adam.

macera dolu Amerika'mız bitti. Şöyle bitti. Rakam olarak bitti. Hala oradayız. Son bir havamızı alıp döneceğiz inşallah. Söylenecek çok şey var. Zaman da var. 2 saat buradayız. Günaydın. Günaydın.

O kadar çabuk hareket edip kapıyı kapatıyor ki. Al işte kardeşim ya. Senin kızın, senin kardeşin, senin yeğenin, kuzenin olsa aynısını yapar mıydın acaba? Tamam kuraldır, bilmem nedir, vardır ama saniye ya, saniye 5 metre. Koşacak, içeri girecek. Neyin telaşı? Kapıyı niye kapatıyorsun? Neyin koşturması? Al kızı içeri. Vicdanınızı nerede bıraktınız siz ya?

Benzer benzer mi bilmiyoruz. Şimdi cuma sabah Amerika ile oynayacağız saat 5'te. İlk maç 7'liydi. İkinci 6'da, üçüncü 5'te. Bunu unutmadım. Cuma sabah saat 5'te Amerika ile oynayacağız. Ama bizde şöyle bir durum var. Aman yensen ne olacak ki? Ha. Yensen ne olur ki? Bu duruma geldik. Yalan mı? Şu maçı kazansan ne olacak? Şov yapsan ne olacak? Kimseyi bağlamayacak. O yüzden bizim çocukları artık bir kenara bırakıyoruz. Ne yapıyoruz? Bizim kızları takip ediyoruz. Voleyboldaki altın kızlarımıza helal olsun. Ay şey ne oldu? Çin'le oynuyorduk 2-2'ydi en son. Ne olur ya onu da kazanmış olalım. Bir ara 6-4 öndeydik 5. sette. Sonrasını bilmiyorum göremedim ama maçla ilgili bilgisi olan varsa Çin'le oynadığımız maç. Yarım bıraktık. Belçika maçına baktım. Niye baktım da işte öylesine baktım. Koca Belçika. İran bir golünü de hakem saymadı. Belçika'yı ayıklıyordu valla. En son 2-2 idi setler. Son set 6-4 öndeydik ama... ...3-2 yenmişiz, helal olsun. Mustafa Antep'e selam olsun. Antep'ten Mustafa'ya teşekkür ettik. Sağ ol canımsın.

0: gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr.

alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz

0: sunuyor.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
3: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: Bugün sosyal medyada da paylaştım. Hepimiz yorumcuyuz.
1: Sormasa
0: hepimiz teknik direktör. Hepimiz en iyi futbolcu. Oysa herkes haddini bilse, ama herkes bakın. Topçusundan hocasına, seyircisinden taraftarına. Herkes haddini bilse sorun çözülecek de işte.

0: İnsanları
1: 10 tane atsak geçer miyiz? Almanya'dan İnci yazmış.
0: İnsanları sevmem.
1: 10 tane atsak geçer miyiz? Şimdi biz iki rakibi yeniledik. Üçüncü rakibi yenilirsek gruptan çıkamıyor muyuz diyor Mehmet abi. Çıkıyoruz ama soğuk bir duş almış gibi. Şimdi biz herhalde 15-20 tane Amerika'ya atmamız lazım. Avusturya'nın da Paraguay'a 5-6 tane atması lazım. 3 puanla en iyi 3. olursak belki... Şaka bir yana, biz bu ağır baskıyı kaldıramadık.

0: yani yeter.
1: Aa, bu da çok ağır olur ya. Antalya'dan Musa Bayram, yürüyen kral. Haddini bilmeyenin hakkı elinden telefonun alınması diyor. Çok ağır olur ya. Mehmet abi. Sen ne diyorsun? Toplayalım mı telefonları? Boynuna, boynuna dolanayım. Göster telefonunu. Göster. Türk milli takımı için hayal kırıklığı yaşayan sadece biz Türk milleti değil, İtalyanlar da çok üzgün. Hatta onlar için ikinci hayal kırıklığı oldu diyor. Şükrü Özdinç göndermiş. Jürgen Klopp da benimle aynı kafada. Jürgen Klopp, o da diyor ki Türkiye aslında çok iyi bir takım ama baskıyı kaldıramadı diyor. Bir de şu kart işini bıraksak, arkadaş yakınımdır, benim adamım oynasın. Bir de bunu bırakabilsek. Kıbrıs'tan Salman diyor ki, Salman, İbrahim Hacı Osmanoğlu bence günah kişisi olarak Fatih Terim'i görür diyor. Kim istemez ki? Ne yapacak, Fatih Terim istifa mı edir diyor. Nereden?

Gönül dostu Şener. Türkiye'yi uyandıran adam. Evet, başladık. Bir federasyon başkanı olmamıştık. Onu da olduk. Radikal kararlar alıp ilk maçtan sonra Şenol Güneş'i getirecektik. Bak, burayı hesaplayamadım ya. Hani dedim ya, hoca olduk, topçu olduk, yorumcu olduk. Bir federasyon başkanı olmamıştık. Tokatlı Mesut. Mesut. Mehmet, Silivri'den Mehmet. Milli takıma üzüldüm ama yorum yok diyor. Buraya götüren de bizim çocuklardı. Geri getiren de bizim çocuklar. Eylül'de Uluslar Ligi var galiba. Milletler Ligi, Uluslar Ligi'ne. Artık orada destekleyeceğiz.

Cumartesi günü maçtan sonra, ta ki dün akşama kadar sosyal medyada izlediğim videolar, sabahın altısında kalkıp ilk dakikada golü görüp ondan sonra yatanlarla ilgiliydi. Ben de varım. Ama video paylaşmadım. Kalktım, baktım 1-0, sonra yattım. Yalan yok, yattım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Anahtar teslim mutluluk.
8: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
7: Anahtar teslim mutluluk.
9: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: Pronto, Pronto Tur.
11: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
10: Pronto, Pronto Tur.
12: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
13: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

Yansın, bence bunu sen uyduruyorsun. Böyle bir şey yok. Türkiye kazansaydı Almanya'da konvoy oluşturacakmış, polis de ceza yazacakmış, kazanamadık diye üzülmüşmüş. Tam bir şey, fıkra bu. Milli takım aynı Fenerbahçe gibi diyor Almanya'dan Umut. Önce golü yiyor, sonra çıkarmak için uğraşıyor. Olmayınca olmuyor. 6 günde elenmek senin dediğin çıktı diyor Hasan Danimarka'da. Ben bir şey demedim. Ben sadece rakipleri iyi analiz etmedim.

haber merkezine doğru yola çıkacağız. Sakarya'dan Yaşar da diyor ki anladığım kadarıyla maç günü herkesin uykusu varmış, yatısı varmış. He? Hiç uyumuyorduk. Maçı bekliyorduk uyumak için.

Aa, en güzel yorumlardan bir tanesi bak. Kayseri'den Emrullah. Montella'ya Türk ismi arıyorduk. Şimdi Roma bileti arıyoruz. Çok iyi tespit. Harikasın.

Vallahi bekarlar mutlu olsun, herkes bekar kalsın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Kahveye gitmek ağır kusur sayılmış. İzin günlerinde sabah erkenle kahvenin yolunu tutan koca, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nce kusurlu bulunmuş. Karısını ihmal ettiğine hükmedilen koca, eski eşine tazminat da ödeyecek. Evde kaldığı zaman adamın dinledikleri. Kim gelmiş? Niye hep biz kusurlu oluyoruz ya?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 22 Haziran Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'deki müzakerelerin ilk turu sona erdi. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri ve Lübnan konusunda kararlar alındı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, İran'ın dondurulmuş varlıkları ve petrol satışı üzerinden de ilerlediklerini söyledi. İlk gerçek sınav Lübnan dedi. Mısır'ın başkenti Kahire'de de mutabakatın uygulama süreci dörtlü toplantıda ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Her zaman köşede konuları sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var uyarısı yaptı.
5: Savaş sonrası düzen bölgede nasıl olacak? Buna ilişkin dışarıdan bir vizyon dayatılmadan biz bölge ülkeleri olarak bir açıkçası uluslararası işbirliği içerisinde bir vizyon ortaya koymanın da gayreti içerisindeyiz. Bunu da ortaya koyacağız. İki tane konu var. Bir, tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen. Dört ülke arasında çok iyi bir görüş alışverişi oldu.
4: Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, milli takımın Dünya Kupası'ndan elenmesi ve sonrasında gelen yorumlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arizona'da kameraların karşısına geçen Hacı Osmanoğlu, teknik direktör Montella ve futbolculara sahip çıktı, çocuklarımıza destek olmalıyız dedi. Adalet Bakanlığı'ndan eleştiri sınırını aşan yorumlarla ilgili düzenleme isteyeceğini belirtti.
6: Öncelikle futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyan onlar, Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final oynayan onlar, Uluslararası A Ligi'ne çıkaran onlar, 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na taşıyan da onlar ve başlarındaki Montella hocamız ve teknik ekibiyle beraber. Hakikaten kalbimiz sızlıyor. Çünkü bu hedefler için gelmemiştik Dünya Kupası'na. Bizim çocuklarımıza destek olmamız lazım. Olumlu ve yapıcı yorumların başımızın üzerinde yeri var. Hakarete varan cümleler kullanıp, yani bu bizim çocuklara başka çocuk adı takmaya kadar gidecek kadar ahlaksızlaşan bu insanların, yani ne hizmettiklerini 80 milyonun takdirine sunuyorum. Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası bir kulüp takımı değil. Elbette ki yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Dünyadaki bütün örneklerine baksınlar. Böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var? Ve bunlarla ilgili acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum.
4: Mutlak butlan tartışmalarının sürdüğü CHP'de gözler yarına çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın iki önemli toplantı yapacak. Önce Merkez Yönetim Kurulu'nu, ardından da parti meclisini toplayacak. Grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı ise henüz net değil. Özgür Özel'in de hafta başında kurmaylarıyla bir araya gelerek grup toplantısı yapıp yapmama konusunda karar vermesi bekleniyor. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, erken seçim tartışmaları ile ilgili konuştu. Kanal 7 yayınına katılan Akçay, seçimlerin zamanında olacağını söyledi. Akçay, MHP olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına destek verdiklerini vurguladı.
7: Seçimlerde olacak elbette, yani evet, zamanında. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye'nin istikrarının devamı bakımından şimdiki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olması ve bir dönem daha son olarak devam etmesinin memleketimizin istikbali bakımından hayırlı olacağını, olumlu olacağını düşünüyoruz. Biz seçim yapalım denildiğinde de hiçbir parti hayır yapmayalım diyemez. Yani Cumhuriyet Halk Partisi hayır yapmayalım mı diyecek. Kimse seçimden kaçamaz.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Serhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada iki şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Zanlılar arasında olayın failleri ve bazı müteahhitler de var. Yükseköğretim Kurumları sınavı tamamlandı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın sınav sonucu 22 Temmuz'da açıklanacak. 25 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri arasında ise tercih yapılacak.
3: Ekonomi.
4: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni haftaya %0,63 değer kaybıyla 14.734 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 46.45, euro 53.28, gram altın 6.240 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 64 bin dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Avustralya'dan sonra Paraguay'da yenilen A milli takım Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Maç Cuma günü saat 5'te kafile Arizona'da hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye'nin de yer aldığı D grubunda son tabloya göre Amerika Birleşik Devletleri 6 puanla avantajlı konumda bulunuyor. Avustralya ve Paraguay ise 3'er puana sahip. Türkiye ise oynadığı 2 maçı da kaybederek grupta ilk 3 şansını kaybetti. Dünya Kupası'nda heyecan bugün J ve I grubu maçlarıyla sürüyor. J grubunda saat 20'de Arjantin-Avusturya, sabah 6'da Ürdün-Cezayir, I grubunda ise saat 24'te Fransa-Irak, gece 3'te de Norveç-Senegal maçları var. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde Ankara etabını kayıpsız geçti. Milli takım başkentteki 4. maçta Çin'i 3-2 yendi. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
8: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
9: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 28, Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir az bulutlu 34, Bursa rüzgarlı 31, Antalya parçalı bulutlu 36 derece.
8: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
10: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
9: Yol durumu.
4: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasında Güney Yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu

0: Modern Sabahlar. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Ladies and gentlemen. Gentlemen, gentlemen.

Gaziantep'ten Ahmet 85'te Kayana top değmeyen forveti sağda tutuyorsun, ikinci maça da onunla başlıyorsun, yorum yapmayalım diyoruz da Montella'nın iyi kafasını yaşıyorsun demek istiyorum diyor. Ama yani bazı işte yorumlar farklı bir boyuta geçiyor. Mesela Denizay diyor ki uyumadım, sadece çocukları çok rencide ettiler, ona üzüldüm diyor. Bazılarına karışmam, bazılarına tam haklısınız. 45 senelik evliyim diyor Münih'ten Gülgündüz. Kocam bir gün kahveye gitsin diye yalvarıyorum. Bak bir de böyleleri var. Kocası gitsin diye temizlik yapacağım, evden çık, arkadaşlarım gelecek evden çık. Pazar günü benle ilgilenmedi, kahveye gitti diye dava açılan kocalar da var. Finali kim oynar? İspanya Almanya oynar. Akşam İspanya'yı

Güzel oynuyorlar. Yani Fransa var, İngiltere var, Arjantin yabana atılır gibi değil. Messi ilk maçta tek başına 3 gol attı ya. Çok şey değişir, daha çok sular akar bu köprünün altından, durumu onu gösteriyor. Şimdiden konuşmak çok erken. Bak biz bile finale gidiyorduk. Yani final oynarız diyorduk biz.

çocukların bir suçu yok. Çok istediler ama yine söylüyorum. Ben bir şey de paylaşmadım sosyal medyada onunla ilgili. Çok baskı altında kaldılar, çok.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye devam ediyor. İç Anadolu'da da rüzgar kuvvetli. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın gülseri.
6: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başlıyoruz.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: yanında var.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak da başka. Koçak.
2: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

sosyal medyadan etkilenen topçuların ellerinden turnuvada etkilenmesinlerdi. Android telefondan alıp tuşlu telefon verselerdi bunlar başımıza gelmezdi. Musa! Çorum Osmancık, nasıl milli takımın baskıyı kaldırmadı diyoruz ama pazarlık masasında hayal edemeyeceğimiz milyon dolanlar havada uçuşuyor, onları kaldırıyorlar diyor. Ben demiyorum. Onu komşu diyor. Nasip göndermiş. Olmayınca olmuyor, ne yapalım, sağlık olsun diyor da Dastema. İşte aşk varmış. Bursa'dan İsmail mektup yazmış bana. Elleri yukarı teslim ol. Kalbimin sahibi. Bence hepsi bir olsun diyor. Mert Müldür'den özür dilesin.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 22 Haziran Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalıyla başlayalım. Manşet: Trump'ın tehdidi İran'ı kızdırdı. İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti. Ayrıntı şöyle: Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetlerinin savaşı sonlandırmak amacıyla Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda İsviçre'de yaptığı görüşmeler 18 saat sürdü. İran heyeti, Amerikan Başkanı Trump'ın tehditlerini protesto amacıyla görüşmelerin yapıldığı binadan ayrıldı. Ardından Tahran yönetimi ilk tur görüşmelerin bittiğini duyurdu. Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ve Amerika'nın taahhütleri üzerinde anlaştık dedi. Türkiye haddini bildirdi. Milliyet'in manşeti bugün. Üst başlık: İsrail Meclisi'nde Netanyahu'nun Kürt planı itiraf edildi. İsrail ana muhalefet lideri Lapid, Netanyahu hükümetinin İran'a karşı bölgesel düzeyde yürüttüğü gizli stratejilerin çöktüğünü ve bu süreçte Türkiye'nin diplomatik gücünün yanlış hesaplandığını belirtti. Milliyet'te logonun üzerinde dikkat çeken başlıklardan biri ise Sultanlar 4'te 4 yaptı. Filenin Sultanları voleybol Milletler Ligi'nde Belçika, Fransa ve Almanya'nın ardından Çin'i de devirdi. Ankara etabını 4'te 4 ile geçen Ay Yıldızlılar 8 Temmuz'da Japonya etabında Polonya ile karşılaşacak. Haberler.com'da bir iddia öne çıkıyor. 106 milletvekili CHP'den istifa edip Özel'in yeni partisine katılacak. Gazeteci Sinan Burhan, CHP içindeki kriz derinleşirken siyaset gündemini sarsacak bir iddiayı paylaştı. Burhan, Özgür Özel ve ekibine yakın 106 milletvekilinin Yürüyüş adlı bir WhatsApp grubu kurduğunu ve 14 Temmuz'a kadar topluca istifa ederek yeni kurulacak partiye katılacağını öne sürdü. Montella kararı dönüşte. Hürriyet'in ilk sayfasında dikkat çeken başlık: Dünya Kupası'na ikinci maçta veda eden A milli takımımızın teknik direktörü Montella'nın geleceği, Amerika dönüşü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilk toplantısında belli olacak deniliyor. Büyük bir hayal kırıklığı yaratan takımın teknik patronu konusundaki görüşler ikiye bölündü. Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun turnuva öncesinde şimdiye kadar 3 yenilgi aldı, elbette onunla devam edeceğiz diyerek destek verdiği Montella'nın yetersizliğinden şikayetçi olanların sayısı da az değil. Ve Sabah gazetesinin manşeti: Rüşvetin itirafı ses kaydında. Nilüfer Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddianamesine şok ses kaydı damgasını vurdu deniliyor. Bir saatlik kayıtta belediye yetkilileri rüşvetten toplanan paranın CHP Genel Merkezi'ne gönderildiğini itiraf ediyor. Ezberleyen değil, yorumlayan kazandı. Başka bir başlık: 2026 YKS maratonu tamamlandı. Sınavın ikinci gününde 1.727.960 aday sabah alan yeterlilik testleri, öğleden sonra ise yabancı dil testinde ter döktü. Uzmanlar, ezberleyen değil, kavramları iyi benimseyen, içselleştiren ve okuma hatası yapmayan öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı dedi. Sözcünün manşetine bakalım şimdi. Trump bu jesti çok beğenecek. Manşet üst başlıksa: Ankara'daki NATO zirvesi öncesi İstanbul'da iki kritik adım. Heybeliada Ruhban Okulu açılıyor, yetimhane yapılıyor. Kurultay için bir tarih ver. Başka bir başlık: CHP'nin meclis grubu bu haftada seçilmiş lider Özgür Özel başkanlığında toplanacak, talep kurultay olacak. Son bir başlık internet haberden: Avrupa kavruluyor, 40 derece alarmı. Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, İspanya ve İtalya yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor. İspanya, Portekiz ve Fransa'da sıcaklıkların 40 derecenin, İtalya, Almanya, İsviçre ve Balkanlarda ise 35 derecenin üzerine çıkması öngörülüyor. Bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Gönül dostu Şener.
4: Türkiye'yi
0: uyandıran adam.

Arjantin ilk maçında 3 gol 2'de Messi'den. Şu an turnuvanın yıldızı görünüyor Messi. Peki Arjantin'le ilgili ilginç bir haber paylaşsam sizinle. Futbolculardan, oyunculardan falan çok farklı bir boyutta. Arjantin 2026 Dünya Kupası'nda yetkililere bakın nasıl bir bilgi geliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası devam ederken Arjantin hükümeti ya çok şaşırdım habere. Nafakanızı ödemediyseniz maç da yok. Arjantin hükümeti çocuk nafakası borcunu ödemeyen yaklaşık 13 bin kişinin turnuva maçlarına katılmasını engellemek için bir adım attı. Yanlış duymadınız. 2026 Dünya Kupası'nda yetkililere nafaka borcunu ödemeyen erkek vatandaşların listesi verildi ve maçlara alınmamaları istendi. Her yerde vurun abalıya. Her yerde vurun erkeklere. Bir kahvemiz var. Bir maçımız var. Bunların hepsi maça gitmek için bütün parayı öder vallahi.

Adem, hani derler ya, demirden korksaydık trene binmezdik. Kişi kendisi nasılsa karşı taraf öyle bilirmiş. İzmir'den Sevgiye Balcı, Bulgaristan'dan bizi dinliyor. Oradan mesaj atmış. Aldık selamı. Aa, bazen ben de böyle Karadeniz'de, Trabzon'dayken falan Melis'e yazıyorum. Trabzon'dayız. Seni dinliyoruz diye keyifli oluyor ya valla. Melis'e de selam olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
4: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
5: Telefon istersin, vatanda bulursun.

Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250.000 TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobil.

Servis. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim.

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Türkiye'yi uyandıran adam.
4: Gönül dostu.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, digili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişme.

0: Hareketli şarkı çalarken slow şarkı isteyen dostlarımız hep var oldular, sağ olsunlar. Slow şarkı çalarken de hareketli isteyenler de var oldu. Onlar da sağ olsunlar. İyi ki varsınız. Kezban burada. Sağlıklı saatli bir şekilde daha sonra sizlerle birlikte. Sürçülisan ettiysem affola.
1: Sakın.
0: Ölmez sağ kalırsak yarın görüşmek üzere. Beni özleyin anacığım. Bay bay.
2: Bir tek senin beyaz dişlerinde ezdiğin üzümlere doyamadım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Babacars. Bu anons seni Babacars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Babacars'tan al.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 22 Haziran Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'deki müzakerelerin ilk turu sona erdi. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri ve Lübnan konusunda kararlar alındı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, İran'ın dondurulmuş varlıkları ve petrol satışı üzerinden de ilerlediklerini söyledi. İlk gerçek sınav Lübnan dedi. Mısır'ın başkenti Kahire'de de mutabakatın uygulama süreci dörtlü toplantıda ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Her zaman köşede konuları sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var uyarısı yaptı.
5: Savaş sonrası düzen bölgede nasıl olacak? Buna ilişkin dışarıdan bir vizyon dayatılmadan biz bölge ülkeleri olarak bir açıkçası uluslararası işbirliği içerisinde bir vizyon ortaya koymanın da gayreti içerisindeyiz. Bunu da ortaya koyacağız. İki tane konu var. Bir, tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen. Dört ülke arasında çok iyi bir görüş alışverişi oldu.
4: Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, milli takımın Dünya Kupası'ndan elenmesi ve sonrasında gelen yorumlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arizona'da kameraların karşısına geçen Hacı Osmanoğlu, teknik direktör Montella ve futbolculara sahip çıktı, çocuklarımıza destek olmalıyız dedi. Adalet Bakanlığı'ndan eleştiri sınırını aşan yorumlarla ilgili düzenleme isteyeceğini belirtti.
6: Öncelikle futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyan onlar, Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final oynayan onlar, Uluslararası A Ligi'ne çıkaran onlar, 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na taşıyan da onlar ve başlarındaki Montella hocamız ve teknik ekibiyle beraber. Hakikaten kalbimiz sızlıyor. Çünkü bu hedefler için gelmemiştik Dünya Kupası'na. Bizim çocuklarımıza destek olmamız lazım. Olumlu ve yapıcı yorumların başımızın üzerinde yeri var. Hakarete varan cümleler kullanıp, yani bu bizim çocuklara başka çocuk adı takmaya kadar gidecek kadar ahlaksızlaşan bu insanların, yani neye hizmet ettiklerini 80 milyonun takdirine sunuyorum. Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası bir kulüp takımı değil. Elbette ki yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Dünyadaki bütün örneklerine baksınlar. Böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var ve bununla ilgili acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum.
4: Mutlak butlan tartışmalarının sürdüğü CHP'de gözler yarına çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın iki önemli toplantı yapacak. Önce Merkez Yönetim Kurulu'nun ardından da parti meclisini toplayacak. Grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı ise henüz net değil. Özgür Özel'in de hafta başında kurmaylarıyla bir araya gelerek grup toplantısı yapıp yapmama konusunda karar vermesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili soruşturmada iki şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Zanlılar arasında olayın failleri ve bazı müteahhitler de var. Yükseköğretim Kurumları sınavı tamamlandı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın sınav sonucu 22 Temmuz'da açıklanacak. 25 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri arasında ise tercih yapılacak.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Avustralya'dan sonra Paraguay'da yenilen A milli takım Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Maç Cuma günü saat 5'te, kafile Arizona'da hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye'nin de yer aldığı D grubunda son tabloya göre Amerika Birleşik Devletleri 6 puanla avantajlı konumda bulunuyor. Avustralya ve Paraguay ise 3'er puana sahip. Türkiye ise oynadığı 2 maçı da kaybederek grupta ilk 3 şansını kaybetti. Dünya Kupası'nda heyecan bugün J ve I grubu maçlarıyla sürüyor. J grubunda saat 20'de Arjantin, Avusturya, sabah 6'da Ürdün, Cezayir. I grubunda ise saat 24'te Fransa, Irak, gece 3'te de Norveç, Senegal maçları var. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde Ankara etabını kayıpsız geçti. Milli takım başkentteki dördüncü maçta Çin'i 3-2 yendi. Şansa kalmaz işimiz,
7: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasında Güney Yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden giriş geliş olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.
7: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı.

Sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Hepimiz için güzel.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye devam ediyor. İç Anadolu'da da rüzgar kuvvetli. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4. Geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bankam Tombank kartımı bil. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepimize iyi
2: gelecek. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: İlaç gibi radyo.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
7: Kezban'ın günlüğü.
8: Kral. Gönüllerin kralı.

Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba sevgili kralcılar. Güzel bir hafta olsun hepimiz için. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir hafta olsun. Güzel haberler alalım inşallah. Hafta boyunca birbirimize güzel haberler verelim. Şener'i uğurladık. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Ferdi abinin bu şarkısı dün gece nöbette olan kralcılarımıza gelsin. Ve çalışırken bize kulak veren bütün emekçilere

0: Ferhat gibi kayaları denersin. Kerem olup aşk nağına yanarsan, bağrımı dağlayan kora alıştım.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda J ve İ gruplarındaki mücadelelere tanıklık edeceğiz. Bu akşam J grubunda saat 20'de Arjantin, Avusturya, sabah 6'da da Ürdün, Cezayir. İ grubundaysa saat tam 24'te Fransa, Irak, gece saat 3'te de Norveç, Senegal karşılaşmaları oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin. Geçen.

geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: vatan.com'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Uçuş puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Telefon istersin, vatanda bulursun. Bir

0: karşısında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros.
2: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
3: İlaç gibi radyo.
4: Bir ömre eşlik edecek sarı kışırtılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
6: Kral.
7: Eskimeyen şarkılar var. Hayatımıza damgasını vurmuş şarkılar var. Onlardan bir tanesi Yıldız Tilbe'nin yorumundan gelecek. Enfes söylüyor. Yıldız bu şarkıların devamını istiyoruz. Yeniden yapsın. Orhan Gencebay'la Bir Ömür isimli albümünde Orhan Baba'nın bu şarkısını söylemişti. Kendisinin de eskiden Yeniden Eskiler albümleri vardı biliyorsunuz seri halde. İnşallah devamı gelecek.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: VavaCars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr.

0: iddiasında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de. Ne iş?

sevenleri için söyledi. Gurbete bir selam gönderelim Hollanda'ya, Amsterdam'a, Kenan Kaplan'a. Ve oralarda bizi dinleyen bütün gurbette kulağı bizde olan kralcılarımıza, memleketim Aydın Karacasu'ya selamlar demiş. Türkiye'me çok selamlar demiş. Hollanda'dan selamlamış bizi. Bizden de selam ve sevgiler. Bursalı Dadaş Ali. İki yüzlü insan pazar tezgahı gibidir. Önce iyilerini, öne iyilerini koyar, arkada hep çürüktür. Bazı sözler çok anlamlı. Bursa'dan Hasan kardeşim. İzmir'de yaşayan çocukluk aşkım, vazgeçemediğim, unutamadığım Nazan'a gelsin, seviliyorsun ablacığım demiş. Çok teşekkür ederim, gelsin sizlere. Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Bundan daha güzel bir şarkı denk gelebilir mi sana bilmiyorum. Efendim, çokça mesaj var. Selam gönderen, sevgilerini ileten, dualarını gönderen kralcılarımız, elleriniz dert görmesin, teşekkür ederim. Gönlünüzden geçen dualara amin diyorum. Ben de aynı duaları sizler için tekrar ediyorum.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 2014 Dünya Kupası en çok izlenen kupa oldu. 3,4 milyar kişi tarafından izlenen 2014 Dünya Kupası, dünyanın en çok izlenen etkinliklerinden biri olarak tarihe geçti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
3: Kezban'ın günlüğü.

0: Elbet. Elbet bir gün özgürlüğüme ulaşacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın silahım, yalnız sen. Yalnız sen olacaksın. Dallarım ey, yaray,
1: yaray. Kazakistan'a bir selam gönderelim. Almata'ya Selahattin Yıldız kolay gelsin demiş. Sıradaki şarkıyı beni sevenlere, sevmeyenlere de herkese gelsin demiş. İnsan sevmeyenlerine bile şarkı gönderiyorsa güzel kalpli biridir. Sevgili Doğan Yüksel, sıradaki şarkıyı Sivas İl Özel İdaresi çalışan şoförlerine, Bahar Özüköy'üne armağan etmiş. Efendim. Çocukluk aşklarına şarkılar gönderenler. Ali Özcan, Perihan Özcan selamlar. Ferdi Tayfur şarkısı isteyen sevgili kralcımıza Eskişehir'e selam olsun. Sevgili Murat, sıradaki bu güzel şarkıyı size armağan

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Kışın sıcak kezinde, gürültü yok, kafan rahat. Bağplas'ta, oh ne rahat hayat.
0: Bağplas, hayat iyi pencereyle rahat.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Şoför Ekspertiz. Erikli bizim çocukların coşkusuna kupa.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, İzoktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 28, Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir az bulutlu 34, Bursa rüzgarlı 31, Antalya parçalı bulutlu 36 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün, huzurlu bir hafta diliyorum. Yoğun bir haftanın ardından yeni mesai gününün, haftanın ilk gününün ilk saatlerinde sevgili Kezban'dan mikrofonu devraldım. 13'e kadar gönlümden geçen şarkıları sizlerle paylaşacağım. Mesajlarınıza, isteklerinize de yer vereceğim. Bu hafta Samsun'dayım. Samsun'dan yayınımı gerçekleştiriyorum. Az evvel bir fotoğraf paylaştım. O fotoğrafın altına İstek şarkılarınızı, kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

Bir duamız vardı Tanrı'dan bizim. Ayrılmasın diye birleşen ellerimiz. Hayaller kurardık gelecek için. Hani ölümsüzdü. Hani ölümsüz yüce

0: Kentaki risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye devam ediyor. İç Anadolu'da da rüzgar kuvvetli. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis.

0: Enerjis. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, İzok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Aygaz diyorum.
7: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
8: Ne istersen Neon 1.
9: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
10: Şansa kalmaz işimiz.
11: İlaç Gibi Radyo. Reklam.

Evet, mesajlarınız gelmeye başladı. Şöyle bir bakalım mesajlara. Konya'dan Neşe Kaya, bir isteğim var. Eşim Mustafa Kaya'ya gelsin, onu çok seviyorum diye bir not iletmiş. Yusuf Özen, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sivas'tan selamlar. Sıradaki şarkı Baba Nuri Salim ve Mehmet Usta'ya armağan olsun. Ali abi, kolay gelsin. Sen ne çalarsan dinleriz demiş. Erva sanırım mesajı gönderen dinleyicimiz. İstanbul Eminönü esnaflarından Cahit Kaya, benim de bir isteğim var, çalarsan sevinirim diye istek şarkısını yazmış. Ama az evvel Müslüm Baba dinlettim. Sıradaki şarkıyı sizlere armağan ederek devam edelim.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Şöyle dönelim mesajlarımıza. İstanbul Zeytinburnu'ndan kolay gelsin demiş. Sıradaki şarkı İzzet dedemize armağan olsun. Samsun'a hoş geldin. Bir isteğim var. Çok sevdiğim Hanife Günaydın'a kalbime armağan ediyorum. Mesajımı da okuyun diye bir not iletmiş. Kim göndermiş mesajı? Adınızı yazmamışsınız bu arada. Serap Uyar paylaştığım fotoğrafla alakalı bir yorum yapmış. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diye başlayan diğer bir mesajımız Niğde Merkez'den gelmiş. Derya, 11 yaşındaki oğlum Poryaz'la seni dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı da bizlere armağan edersen seviniriz. Kayseri'den Muhittin Doğan, kıymetli komutanım her zaman olduğu gibi mesajını iletmiş. Radyosunun başında eşim Arzu Hanım'la seni dinliyoruz. Eşime bir şarkı armağan ediyorum diye notunu iletmiş. Çok güzel bir şarkı hazırladım. Benden sizlere armağan olsun.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.

0: anlık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Pro Ace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel...

Evet, özel bir şarkı armağan edeceğim. Geçtiğimiz gün Samsun'a geldim. Benim İstanbul'dan tanıdığım çok kıymetli bir dostum, sevgili kardeşim var. Uzun yıllar önce de Kral FM'de çarşamba günleri yapmış olduğum Karadeniz programında yayına aldığım Çıkma Lastik Burun Dursun. Sevgili Dursun abim, selamlar gönderiyorum. Uzun bir aranın ardından tekrar buluştuk, kavuştuk. Oğlu, benim de çok sevdiğim yeğenim, Cevdet'le beraber havalimanından beni aldılar. Çok güzel bir gün geçirdik. Sevgili Cevdet'e de söz verdim. Dedim, Cevdet'ciğim, sana özellikle Yaşar abi için bir şarkı çalarsan Ali abi sevinirim dedi. Her gün saat 12'de servise biniyoruz. Yarım saat boyunca arabada oluyoruz dedi sevgili Cevdet. Yaşar abi ve diğer şoförümüz İsmet Bey'e bir şarkı armağan edeceğimi söylemiştim. Cevdet'ciğim, gözlerinden öpüyorum seni sevgili yeğenim. Ondan sonracıma Burun Dursun diyor ki, bir de ablam Zinet Üçüncü'ye bir şarkı armağan edersen sevinirim diye notunu iletmiş. Anıl ailesine, özellikle Cevdet kardeşime ve kaptanlarımız Yaşar Bey ve İsmet Bey'e çalacağım bu şarkıyı armağan ederek devam edelim.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 22 Haziran Pazartesi, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 39 şüpheliden 3'ü serbest bırakıldı. Mardin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 43 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Zanlılar arasında olayın failleri ve bazı müteahhitler de var. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'deki müzakerelerin ilk turu sona erdi. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri ve Lübnan konusunda kararlar alındı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, İran'ın dondurulmuş varlıkları ve petrol satışı üzerinden de ilerlediklerini söyledi. İlk gerçek sınav Lübnan dedi. Mısır'ın başkenti Kahire'de de mutabakatın uygulama süreci dörtlü toplantıda ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Her zaman köşede konuları sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var uyarısı yaptı.
2: Savaş sonrası düzen bölgede nasıl olacak? Buna ilişkin dışarıdan bir vizyon dayatılmadan biz bölge ülkeleri olarak bir açıkçası uluslararası işbirliği içerisinde bir vizyon ortaya koymanın da gayreti içerisindeyiz. Bunu da ortaya koyacağız. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. Tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen. Dört ülke arasında çok iyi bir görüş alışverişi oldu.
1: İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti. Ülkede yerel seçim yenilgisi sonrası başlayan siyasi krizin ardından peş peşe istifalar yaşanmıştı. Mutlak butlan tartışmalarının devam ettiği CHP'de gözler yarına çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın önce Merkez Yönetim Kurulu'nu ardından parti meclisini toplayacak. Grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı ise henüz net değil. Özgür Özel'in de kurmaylarıyla bir araya gelerek grup toplantısı yapıp yapmama konusunda karar vermesi bekleniyor. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, milli takımın Dünya Kupası'ndan elenmesi ve sonrasında gelen yorumlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arizona'da kameraların karşısına geçen Hacı Osmanoğlu, teknik direktör Montella ve futbolculara sahip çıktı, çocuklarımıza destek olmalıyız dedi. Adalet Bakanlığı'ndan eleştiri sınırını aşan yorumlarla ilgili düzenleme isteyeceğini belirtti.
3: Öncelikle futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyan onlar ve başlarındaki Montella hocamız ve teknik ekibiyle beraber. Hakikaten kalbimiz sızlıyor. Çünkü bu hedefler için gelmemiştik Dünya Kupası'na. Bizim çocuklarımıza destek olmamız lazım. Olumlu ve yapıcı yorumların başımızın üzerinde yeri var. Hakarete varan cümleler kullanıp, yani bu bizim çocuklara başka çocuk adı takmaya kadar gidecek kadar ahlaksızlaşan bu insanların, yani neye hizmet ettiklerini 80 milyonun takdirine sunuyorum. Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası bir kulüp takımı değil. Elbette ki yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Dünyadaki bütün örneklerine baksınlar. Böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var? Ve bunlarla ilgili acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum.
1: Yükseköğretim kurumları sınavı tamamlandı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın sınav sonucu 22 Temmuz'da açıklanacak. 25 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri arasında ise tercih yapılacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,39 yükselişle 14.791,28 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.800'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 46.46, euro 53.21, gram altın 6.263 liradan işlem görüyor, bitcoin de 64.000 dolar bandında.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Avustralya'dan sonra Paraguay'da yenilen A milli takım Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Maç Cuma günü saat 5'te kafile Arizona'da hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye'nin de yer aldığı D grubunda son tabloya göre Amerika 6 puanlı avantajlı konumda bulunuyor. Avustralya ve Paraguay ise 3'er puana sahip. Türkiye'de oynadığı 2 maçı da kaybederek grupta ilk 3 şansını kaybetti. Dünya Kupası'nda heyecan bugün J ve İ grubu maçlarıyla sürüyor. J grubunda saat 20'de Arjantin-Avusturya, sabah 6'da Ürdün-Cezayir. İ grubunda ise saat 24'te Fransa-Irak, gece 3'te de Norveç-Senegal maçları var. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde Ankara etabını kayıpsız geçti. Milli takım başkentteki 4. maçta Çin'i 3-2 yendi. Şansa kalmaz işimiz,
5: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasında Güney Yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden giriş geliş olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartım adı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı...

0: Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: sabaha kadar. İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimiz.

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, İzoptan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin. Geçen.

0: geçen geçene.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Devam ediyoruz. Bugün harbi kız yok. Saat 14'e kadar birlikte olacağız. Saat 14'ten sonra da sevgili Kaan mikrofon başında olacak, haberiniz olsun. Erdoğan Çorak bir mesaj göndermiş. Diyor ki abi, Güllü'den istediğim bir şarkı var. Çalarsan mutlu olurum. Özellikle satılmış Sarıkaya ya da armağan edersen sevinirim diye bir not iletmiş Güllü'den. Hazırladım bu arada istediğin şarkıyı. İyi yayınlar. Gaziantep'ten Dövmeci Apo selamlarını iletmiş. İyi yayınlar dileklerini göndermiş. Gemlik'ten Fatih Bakkal, Pendik'te eczacı olan Şeyda Nur kızıma sıradaki şarkıyı armağan ederseniz sevinirim. Antalya'dan Fadime, eşim Ahmet, oğullarım Hasan ve Mustafa'ya gelsin. İyi ki varsınız, teşekkürler diye bir mesaj iletmişsiniz. Hüseyin Bahtiyar, o da istek şarkısını yazmış, notunu iletmiş. Aysel Baykan, Ali diyor bugün seni dinleyemiyorum çünkü dişçiye gittim. Şimdiden güzel bir yayın diliyorum diye sosyal medya üzerinden mesajını iletmiş daimi dinleyicimiz. İlk okuduğu mesajda yer alan istekle Güllü'yle devam edelim.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Vava Cars, İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 28, Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir az bulutlu 34, Bursa rüzgarlı 31, Antalya parçalı bulutlu 36 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da. Seninle.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Demirmiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: Rösev hayat verir.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bankam Tom Bank kartım adı. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Evet, yavaş yavaş son mesajlarıma göz atayım. Diyarbakır'da sizleri dinliyoruz her zamanki gibi. Sıradaki şarkı Kendime Gelsin. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş. Fatma Yıldız göndermiş mesajı. Kayseri'den selamlar Halil Erdoğan. Özellikle diyor Tayfun Kurt ve Mehmet abimize selam iletirsen sevinirim. Adana'ya selam olsun diye iletilmiş bir mesaj. Bingöl'den Hasan Kılıç göndermiş. Askeri personellere gelsin, memleketim Adana'ya selamlar demiş. Sivas'tan sıradaki şarkı bana Nuri Salim ve Mehmet Ustam'a armağan olsun diye iletilen bir not. Çankırı'dan selamlar Şaban Baltacıoğlu. O da isteğini yazmış, mesajını iletmiş. Çok güzel bir şarkı hazırladım. Benden sizlere armağan olsun.

Danış'tan çok güzel bir şarkı hazırladığım Ömer Danış'la devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde basında da yer aldı. Rahatsızlığı sebebiyle ciddi bir operasyon geçirdi. Şeker hastalığı maalesef birçok hastalıkların da tetikçisi. Bu sebeple yaşadığı rahatsızlıktan dolayı sevgili Ömer abimize, Ömer Danış'a çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah'tan da acil şifalar dileklerimi iletiyorum. Sevenlerine güzel bir şarkısını hazırladım. Dinleyelim.

Son şarkılar çalar yüreğimde. Yıldızlar kayar, kaybolur gider. Gölgemde izi durur da neden, neden uzaktır bilmem.

0: sanma, sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geçti o sanladım, bir gerçeği geçti o sanladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim işim başlarken, sen güzel aşkı çeserken, kaderimdir dedim.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
2: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
4: DTS uğraşır.
2: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
4: DTS ile ödenir.
2: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
4: DTS kovalar.
2: Güzel de ne bu ya DTS?
4: Dinleyelim.
5: DTS yani doğrudan.

0: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
6: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
9: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
10: Ayran diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Ayran diyorum.
11: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
12: Tatil Budur hissi.
13: Bankam Tombank kartıma bir.
14: İlaç gibi radyo.
15: Reklam.

Veda vakti geldi. Bugün bir saat fazla sizlerle birlikte oldum. Harbi kızım yokluğu sebebiyle. Birazdan da sevgili Kaan kardeşim uzun bir aranın ardından sesini sizlere duyuracak. Mikrofon başında olacak. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Flash gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasında Güney Yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden giriş geliş olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun diye. Güneşim olsun diye.
1: Suçum seni sevmek olsun.
2: Suçum sadece seni sevmek olsun. Nasıl güzel bir şarkıdır ya. Sana değer. Herkesin hayatta, evet, sensiz olmaz. Seni çok seviyorum. Sana değer. Sen benim göz bebeğim. Sen benim ilk göz ağrımsın dedikleri vardır. Onlar için de Ali abiye teşekkür ediyorum. Samsun'dan seslendi Ali abi. Afrika'da Ali 3 saat bizlerle birlikteydi. 17'yi gösteren dek saatler alemin kralında, kralcılarımızla buluşuyoruz. 14 itibariyle mikrofon başındaydık, buralardaydık. Birbirinden değerli sanatçıların şarkılarını her zaman olduğu gibi yer vereceğiz. Sevgili Ata abi akşam saat 23'te mikrofon başında olacak. Bugün itibariyle bu duyuruyu yapalım. Harbi kız bugün yok, yarın mikrofon başında. Harbi kız, İnşallah iyisindir sevgili Harbi. Devam edelim. Radyoların sesini bir kademe daha yükseltir miyiz? Burası Alemin Kralı Kral FM. Hayırlı, güzel, bereketli bir hafta diliyorum kralcılara. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

sevdim mi çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye devam ediyor. İç Anadolu'da da rüzgar kuvvetli. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
4: Pronto, Pronto Tur.
5: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı...

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Setur Yaz Show! Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede! %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
3: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: İlaç Gibi Radyo.
6: Reklam. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda J ve İ gruplarındaki mücadelelere tanıklık edeceğiz. Bu akşam J grubunda saat 20'de Arjantin, Avusturya, sabah 6'da da Ürdün, Cezayir, İ grubundaysa saat tam 24'te Fransa, Irak, gece saat 3'te de Norveç, Senegal karşılaşmaları oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.

Sevgili Harbi Kız bu saat içerisinde babalar resitali yapıyordu. Es geçmeyelim, aynı şekilde devam edelim. Kızmasın sevenleri, hayranları. Rahmet ve dua ilanalım. Sana benziyor Ferdi Baba. Ferdi Tayfur sevenleri ikinci bir şarkısına da yer verelim. Olur mu? 0532 703 92 00, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından ulaşma imkanı var kralcılarımızın. Birazdan gelen mesajları da okuyacağız. Bakalım kralcılarımız hangi şarkıları kimlerle paylaşmayı istemiş. Alemin kralında Kaan'lasınız. Allah Allah. Gönlümün sultanısın. Şöyle bir kademe yükseltelim radyolarımızın sesini. Etraf fazla rahatsız etmeyelim ama. Ben de açacağım ama sesi. Resul abi pek izin vermiyor.

bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

Az sonra ilk saati geride bırakacağım. Sevgili Ali abiden, Afrikalı Ali'den mikrofonu devralmıştık. Haber merkezimize bağlanalım birazdan. Günün gelişen haberlerinin sonrasında tekrar birlikte olacağız. 0532 703 92 00, alemin kralında kralcılarımız ulaşabilirler. Nilgün Hanım, Malatyalı Nilgün'e armağan olsun şarkı. Ailesine ve sevdiklerine armağan eder. Mümkünse bir şarkı isteğim var der. Pekala. Münir Hanım'a, Amasya Merzifon'a selamlar gönderelim. Eski dinleyenlerimize, eski kralcı. Yıllar sonra tekrar dinlemeye başladım demiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Size ve sevdiklerinize armağan olsun. Bir not bırakmış ama pekala. Bir şey gibi olmuş. Hayır, aramızda. Tamam, aramızda. Tır kaptanımız Adem, Slovakya'dan selamlarını, sevgilerini iletiyor. Uzun yol kaptanları, taksi camiası çalışanları, evlerinde hanımefendiler bir şeylerle uğraşıyor muhakkak. Yemek yapanlar var, evi temizleyenler var. İşiniz zor, kolaylıklar diliyorum hepinize. Bir Selami Şahin klasiği, sonrasında haber merkezimize bağlanalım. Utan, alemin kralında kralcılarımızla.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: 22 Haziran Pazartesi gününden merhaba, Çağlar Demirdoker ben. Gelişmelerle Kral FM'de sizlerleyiz. Orta Doğu'da savaş yerine artık barış demek için yeni hafta gelişmelerle başladı. Hafta sonu Amerika ve İran tarafı anlaşmış, imzalar atılmıştı. Müzakereler de başladı, taraflar görüşmelerine devam ediyor. Bugün İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ilk gerçek sınav Lübnan dedi. Görüşmelerde İran'ın petrol satışı ve dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunda da Amerika ile anlaşma sağlandığını söyledi. Amerikan Başkan Yardımcısı Vance de Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu aktardı. Hizbullah'ın İsrail'e saldırıları durmalı vurgusu dikkat çekti. İngiltere'ye uzanalım. Başbakan Keir Starmer, rakibi Andy Burnham'ın ara seçimleri kazanarak meclise girmesinin ardından istifa baskılarına dayanamadı. Starmer bugün gözyaşlarıyla istifa etti. Yurda dönelim. Günün manşeti yargıdan. AK Parti tarafından hazırlanan 12. yargı paketi bugün meclise sunuldu. Teklifte yargısal süreçlerin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler var. AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu, 30 maddelik yeni kanun teklifinin detaylarını açıkladı.
5: İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamını genişletiyoruz. Bilgisayarlarda yapılan arama el koyma neticesinde elde edilen dijital verilerin saklanma, imha ve sınırlandırma usullerini belirlilik ilkesi doğrultusunda yasal güvenceye kavuşturuyoruz. Yargıtay'ın bozma yetkisinde de yeni bir düzenleme getiriyoruz değerli arkadaşlar. Artık ilk derece mahkemelerinin verdiği kararlar sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararı veremeyeceğini hüküm altına alıyoruz. Dosyaların mahkemeler arasında gidip gelerek sürüncemede kalmasının önüne bu şekilde geçmiş oluyoruz. Duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz. Ses ve görüntü nakli yoluyla duruşmalara katılımının kapsamını genişletiyor. Ön inceleme duruşmalarının da ses ve görüntü nakledilmesi suretiyle icra edilebileceğini teklif ediyoruz.
4: Öte yandan AK Parti Ankara Teşkilatı da bugün bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açılış konuşmasında davamıza gönül verenlere şükranlarımı sunuyorum dedi. İstiklal ve istikbal davası burada ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı teşkilat toplantısının ardından AK Parti Kongre Merkezi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına da başkanlık edecek. Mutlak mutlan tartışmalarının devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise yaprak dökümü de devam ediyor. Ankara Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifasını açıkladı. Koç'un AK Parti'ye katılımı bekleniyor. Dikkatlerse bir yandan yarın da Genel Başkan Kılıçdaroğlu önce Merkez Yönetim Kurulu'nu ardından parti meclisini toplayacak. Grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi. Grup Başkanı Özel de kurmaylarıyla bir araya geldi bugün. Toplantıya dair nihai kararını açıklaması bekleniyor. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu katıldığı bir yayında Demirtaş tutuklanmadan önce dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet oyu verdiğiniz için pişman mısınız sorusuna hayır yanıtını vermişti. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltındaki şüpheliler adliyeye sevk edildi. 39 şüpheliden 3'ü de serbest bırakıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 12 zanlı gözaltındaydı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 14 yaşındaki Matiye Ahmet Minguzi'nin ailesini tehdit edenlerin cezası açıklandı. Furkan Ay 3 farklı suçtan 7 yıl 20 gün hapse mahkum oldu. Minguzi'nin katil zanlıları da en üst sınırdan 24 yıl hapse çarptırılmıştı. Kocaeli'de 6 ay önce denizde ölü bulunan Romanyalı dalgıcın sırrı çözüldü. Rumen dalgıcın İtalya'dan Türkiye'ye gelen bir geminin altına yerleştirilen uyuşturucuyu almak için dibe daldığı ancak vurgun yediği ortaya çıktı. 3 suç ortağının ise bu olay üzerine kaçtığı anlaşıldı. Soruşturma sürüyor. Altına uyuşturucu yerleştirilen geminin tespiti için çalışılıyor. Mardin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik bir operasyon geldi. Adalet Bakanı Gürlek, şüphelilerin 1 milyon lira işlem karşılığında 10 milyar lirayı aşkın para hacmine ulaştığını belirtti. Olayla ilgili 43 kişi gözaltında. Spordan bir başlık, Dünya Kupası, milliler ikinci maçta da gol atamadı, Paraguay'a yenildi. Son maç artık prestij ve formalite olacak. Sert eleştiriler karşısında Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu millilere sahip çıktı. Adalet Bakanı Gürlüğe de çağrıda bulundu. Eleştiri sınırını aşan yorumlarla ilgili düzenleme isteyeceğini belirtti. Spor bülten öncesi direksiyon başındaki dinleyicilerimiz için de bir uyarı var. İkinci el otomotiv satışında 6 ay 6 bin kilometre uygulaması 6 ay uzatıldı. Düzenleme 1 Ocak 2027'de sona erecek. Bugüne dek ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere 116 milyon liradan fazla idari para cezası uygulandı. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Avustralya'dan sonra Paraguay'da yenilen A milli takım Dünya Kupası'ndaki son maçına Cuma günü çıkacak. Milliler kupaya sabah saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile yapacağı formalite maçıyla veda edecek. Dünya Kupası'nda heyecan bugün J ve I grubu maçlarıyla sürüyor. J grubunda saat 20'de Arjantin-Avusturya, sabah 6'da Ürdün-Cezayir, I grubunda ise gece 12'de Fransa-Irak ve gece 3'te de Norveç-Senegal maçları oynanacak. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde Ankara etabını kayıpsız geçti. 4. maçta Çin'i 3-2 ile devirdi. Milliler Voleybol Milletler Ligi'nin Japonya'da yapılacak 3. etabında 8 Temmuz'da Polonya ile karşılaşacak. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bu hafta sıcaklıklar 2 ila 4 derece artış gösterecek. Yarın İstanbul ve Ankara az bulutlu 29, İzmir az bulutlu 34, Bursa az bulutlu 31, Antalya az bulutlu 36 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
8: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasında güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden giriş geliş olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
10: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
11: ETS sizin için seçti. Kaan.

İlaç gibi radyo. Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motorlu.

0: motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.

0: İnan çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Bir sevgide sadece hani aşkı yaşamak bana göre, bana sorarsan çok kolay. Ama bir sevgide hem aşkı hem sevgiyi hem dostluğu, arkadaşlığı, ne bileyim, içerisinde çok şey barındıran duyguları yaşamak da öyle herkesin harcı değil diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama. Zaman her şeyin ilacı. Nasıl ulaşacak kralcılarımız, hatırlatacağız. Ata abi 23.01 arası Alemin Kralı'nda bundan sonra kralcılarımızla buluşacak. Akşamı iple çekenler. Bu notum sizlereydi. 532-703-92-00 Alemin Kralı'nda kralcılarımız ulaşabilirler WhatsApp hattımız. Ankara'dan Zeyno, babam Fuat Sarıkaya'ya armağan olsun tüm şarkılar, onu çok seviyorum diyor. İnşallah dinliyordur. Metin Bey'e armağan olsun, çalışma arkadaşlarına hediye etti. Ankara'ya selam.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: NTV ekibi olarak milli takımı Dünya Kupası'nda takip etmeye devam ediyoruz. Arizona'dayız ama milli takımın Dünya Kupası yolculuğu sona erdi malum. Amerika Birleşik Devletleri maçını bekliyoruz. Kamp yeri Arizona, maç Los Angeles'ta oynanacak. Ardından da milli takım maçtan hemen sonra Türkiye'ye geri dönecek. Bugün basına açık bir antrenman gerçekleştirildi. İlk 15 dakikası açıktı. Milli takım oyuncuları moralsizdi, keyifler yoktu, onu belirtelim. Daha önce Arizona'daki antrenmanlara 15 dakika önce gelen milli takım kafilesi bu kez 5 dakika önce geldi ve antrenmana çıktı. Montella'yı daha çok izlemeye çalıştım. Her zamanki gibi serin kanlıydı. Onu aktaralım. Oyunculara dair özel bir notumuz yok. Milli takım yarın da basına açık bir antrenman gerçekleştirecek. Ardından salı günü Los Angeles'a hareket edecek. Cuma günü oynanacak Amerika Birleşik Devletleri maçı öncesi biz de aynı şekilde onlarla Arizona'dan Los Angeles'a geçiyor olacağız ve son durağımızı da takip edip Amerika maçından sonra biz de tekrardan İstanbul'a, Türkiye'ye döneceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadede tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.

0: olsun.
1: Duyguların dilidir şarkılar.
0: Senden gelen sevginin.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Kralcılarımız, bu şarkılar sizlere ve sevdiklerinize. Biraz sitemkar şarkılar da var arada böyle. Sildim seni kalbimden. Sitemkar tabii ki. Bazen zaman hiçbir şeyi unutturmuyor. Bazen zaman her şeyi unutturuyor ama bir şarkı çalıyor diyorsunuz ki ya yok be yine hatırladım diyorsunuz. Antalya'da yaşayan hayatımın aşkına özleme bir şarkı çalar mısın? Kaan abi diyor. Çalmaz olur muyuz? İsimleri yazmayı ihmal etmeyin olur mu? Kandıra'dan Sabit Dalca. Selamlar sevgiler gönderiyorum sevgili Sabit'e. Tarlada fındık dibi temizliyorum demiş. Aa kolay gelsin, çok zor işler ya onlar değil mi? Vallahi çalışanlar.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
5: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Bauplast'ta Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.

ödeyeceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

artık son saatin içerisine yavaş yavaş giriyoruz. 17 itibariyle İzmir'e bağlanıyoruz. Kaptan Şener'e mikrofonu devredeceğiz. Elif Hanım İstanbul Esenyurt'tan, Elif Türkiye ailesine ve sevdiklerine armağan edelim şarkıya. Meltem Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cengiz Baba şarkısı yok mu demiş Sakarya'dan. Semih Bey çaldım, merak etmeyin. Az sonra İmparator yorumuna da yer vereceğim. Ya da demiş bir Hakan Sarıca şarkısı. Sevgili Hakan'ımızı da buradan selamlar, sevgiler gönderelim. Mersin Gülnar ilçesinden Mehmet Bağdemir'e armağan olsun. Sıradaki şarkı kabulümdür diyor. Sıradaki şarkıları kabul buyurunuz. Sevmek sevmek dedik. O zaman...

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vavakar. Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor. Avustralya'dan sonra Paraguay'da yenilen A Milli Takım Dünya Kupası'ndaki son maçına Cuma günü çıkacak. Milliler kupaya sabah saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile yapacağı formalite maçıyla veda edecek. Dünya Kupası'nda heyecan bugün J ve I grubu maçlarıyla sürüyor. J grubunda saat 20'de Arjantin-Avusturya, sabah 6'da Ürdün-Cezayir, I grubunda ise gece 12'de Fransa-Irak ve gece 3'te de Norveç-Senegal maçları oynanacak. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde Ankara etabını kayıpsız geçti. Dördüncü maçta Çin'i 3-2 ile devirdi. Milliler Voleybol Milletler Ligi'nin Japonya'da yapılacak 3. etabında 8 Temmuz'da Polonya ile karşılaşacak.
3: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasında güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden giriş geliş olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Kral FM'in özelliğidir. Her tarzın en iyilerine yer verir yıllardır. 90'lara götürelim son saatte sizleri. Pop müziğin unutulmayan sesleri. Hani pop müzik demişken, pop şarkıları demişken, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunu söylemeden geçmeyelim. Kral Pop Radyo. Yayınlarda hep söylüyor çalışma arkadaşlarım. Kral Pop Radyo'yu muhakkak işte ikinci kanalınıza kaydedin diye. Valla biz rica ettik. Kralcılarımız bizi kırmadılar. Bununla da kalmadılar. Şimdi en çok dinlenen, Türkiye'de en çok dinlenen ikinci radyo konumuna yerleştirdiler Kral Pop Radyo'yu. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hep teveccüh gösterir kralcılarımız. Gönlümüz onlarla, sağ olunuz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için, bizleri ailenizden bir parça olarak gördüğünüz için. Şimdi bir Sezen Aksu şarkısı. Bu şarkı benim diyen kralcılarımız. Açın radyoların sesini.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye devam ediyor. İç Anadolu'da da rüzgar kuvvetli. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yemek nasıl yetişecek ya?
1: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
2: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'de.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi?
1: Adını sen koy, rahmet ve dua ile analım. İşte babalar resitali, olmazsa olmazlarımız. Ata abiye de armağan olsun şarkı. Ata baba. Akşam 23'te mikrofon başında Erdem'in hemen sonrasında. İkinci Müslüm Baba yorumu. İstanbul'dan Serpil, sana da armağan olsun şarkı. Mehmet Akif. İskenderun'dan sevgili Mukaddes Hanım'a. Hemen sonrasında İzmir Tire'den sevgili Ömer'e, İstanbul'dan Feray, ailene ve sevdiklerine armağan olsun şarkı. Balıkesir'e selamlar, İsmail Akgün. Bursa Gemlik'ten Osman, Tayfun, İsmail, Muhittin ve sevgili Erdem. Çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Artık son 23 dakikanın içerisine girdik. Kaptanımız mikrofonu devralacak İzmir'den. Öncesinde Müslüm Baba ve dinleyin geceler.

Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Bankam Bank kartıma bin. İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Geldik veda faslına. 3 saati geride bıraktık. İzmir'e ulaşalım sevgili kaptanım. İnşallah keyfin yerindedir. İnşallah iyisindir. İzmir'de durumlar ne alemde? Aramızda şarkılar var. Şarkıları da ulaştırıyoruz zaten. Mesafe yok. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizleri ağırlayan kralcılarımız. Öncelikle bu şarkılar hepinize armağandı. Kaptanımız, Kaptan Şener'imiz mikrofon başında olacak. Saat 19'u gösteren dek. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Alemin kralındaydınız. Yarın Harbi Kız'dan hemen sonra buluşmak dileğiyle Ata abimiz saat 23'te mikrofon başında hatırlatmıştık. Tekrar hatırlatalım. Kralcılarımıza da güzel bir akşam diliyorum. Allah'a emanet olun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakaz aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vavakaz, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 22 Haziran Pazartesi, günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'na katıldı. Mutlak butlan tartışmalarının devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'ne eleştiriler yöneltti. Cumhurbaşkanı kalitemizle yarışacak muhalefet arayışımız sürüyor dedi. Programda Ankara'nın Haymana ilçesinin CHP'li belediye başkanı Levent Koç da AK Parti'ye katıldı. CHP'de ise dikkatler yarına çevrildi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu önce Merkez Yönetim Kurulu'nu ardından parti meclisini toplayacak. Grup Başkanı Özgür Özel ise yarınki grup toplantısı için meclis başkanlığına başvurdu. AK Parti tarafından hazırlanan 12. yargı paketi mecliste. 30 maddelik yeni kanun teklifinde yargısal süreçlerin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler öngörülüyor. Artık duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olamayacak. Orta Doğu'da barışı telaffuz edebilmek için hafta sonu Amerika-İran arasında varılan anlaşma müzakerelerle devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ilk gerçek sınav Lübnan dedi. Görüşmelerde İran'ın petrol satışı ve dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunda anlaşma sağlandığını söyledi. Amerikan Başkan Yardımcısı Vance ise bugün Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu aktardı. Hizbullah'ın İsrail'e saldırıları durmalı vurgusu dikkat çekti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, rakibi Andy Burnham'ın ara seçimleri kazanarak meclise girmesinin ardından istifa baskılarına dayanamadı. Starmer gözyaşlarıyla istifa etti. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltındaki şüpheliler adliyeye sevk edildi. 39 şüpheliden 3'ü de serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan hakkında soruşturma başlattı. Aydoğan'ın Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde denetim yapması üzerine kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu kapsamında soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili 12 zanlı adliyeye sevk edildi. Karaal ise bugün tedavisi sürerken polise ifade verdi, zanlıların yarım ton altın fidye istediğini, kendisini öldürmeye hazırlandıklarını tahmin ettiğini anlattı. Yükseköğretim Kurumları sınavı hafta sonu tamamlandı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın sınav sonucu 22 Temmuz'da belli olacak. 25 Temmuz 2 Ağustos arasında da tercihler yapılacak. Ve bir uyarı, ikinci el otomotiv satışında 6 ay 6 bin kilometre uygulaması 6 ay daha uzatıldı. Düzenleme 1 Ocak 2027'de sona erecek.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Avustralya'dan sonra Paraguay'da yenilen A Milli Takım Dünya Kupası'ndaki son maçına Cuma çıkacak. Milliler kupaya sabah saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile yapacağı formalite maçıyla veda edecek. Mücadelede Cezayirli hakem Mustafa Gorbal düdük çalacak. Kupada heyecansa bugün J ve İ grubu maçlarıyla sürüyor. J grubunda saat 20'de Arjantin-Avusturya, sabah 6'da Ürdün-Cezayir, İ grubundaysa gece 12'de Fransa-Irak, gece 3'te de Norveç-Senegal maçları oynanacak. Anadolu Efes'te kabuk değişimi sürüyor. Lacivert Beyazlılar son olarak Fransız pivot Vincent Poirier'le de yollarını ayırdı. Kızıl Yıldız'la görüşen Shane Larkin'in de takımdan ayrılması bekleniyor.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasında Güney Yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden giriş geliş olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
9: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
11: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.
1: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.
12: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

Sevgili Kaan'ımıza teşekkür ettik. Mikrofonu teslim aldık kendisine, sağ olsun diyelim. İzmir nasıl? İzmir çok sıcak. Yani yine meteorolojik uyarılar bize hatırlatmıştı. Hava sıcaklıkları ciddi anlamda artacak dedi birçok bölgemiz için, birçok şehrimiz için. Hatta böyle kavurucu sıcaklar geliyor demişti. Evet, rüzgar bir yandan var belki ama o yoğun sıcaklık kendini hissettiriyor. Böyle havalarda tansiyon problemi yaşayan canlılar, aman dikkatli olun, tedbirli olun. Gerekmedikçe dışarı çıkmamaya çalışın. Evet, güneşe maruz bırakmayın kendinizi. Sevgili Kaan'ımıza teşekkür ettik. Normalde biliyorsunuz atadan teslim alırdık ama artık atamızı akşam kuşağına emanet ettik. Akşam kuşağımız artık onda. Sevgili Ata 23 itibariyle nöbetçi Erdem'in hemen sonrasında ve Kadir Han'ın hemen öncesinde mikrofonda olacak. 23.01 arası sevgili Ata'yı dinleyebilirsiniz akşam kuşağında artık ve bu saatlerde, Ata'nın saatinde artık Kaan'ımız yayında. Kaan'ımıza da hoş geldin diyelim tekrar saatimize. Evet, bizim program 19'a kadar sürecek biliyorsunuz, hafta içi her gün olduğu gibi 17-19 arası sesleneceğiz. Peki 19'da kim var? Sevgili Melis'imiz var. Sevgili Melis mikrofonda olacak. Melis'e mikrofonu teslim edeceğiz. Akşamın ilk saatlerini onunla karşılayacaksınız. Melih'imiz de yurt dışı dönüşü sonrası hafta sonu Kralcılarımızla buluşmaya devam edecek. Yayın akışımızdaki bu değişikliği Kralcılarımızla paylaşmış olalım. Programı öyle açalım. Takvim yaprakları 22 Haziran 2026 Pazartesi gününde olduğumuzu gösteriyor. Hepimize yeni hafta sağlık, huzur, mutluluk, iyi haberler getirsin. Tabii ki yaşadığımız coğrafya ve tüm dünya adına da barış dileklerimizle, huzur dileklerimizle diyelim. Programı öyle açalım. Alemin kralında hazırsanız şimdi Kaptan Şener'le müzik yolculuğu vakti. Yaslanın koltuklara, şarkıların tadını çıkarmaya başlayalım.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye devam ediyor. İç Anadolu'da da rüzgar kuvvetli. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen en paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

Emlak katılım, tasarruf, finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım, tasarruf, finansman. Anahtar teslim mutluluklar, emlak katılım.

0: katılım şubelerinde sizi bekliyor.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla

0: Kafa.com.tr'de.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Hele güzel istikballe.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.

0: taksı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda J ve İ gruplarındaki mücadelelere tanıklık edeceğiz. Bu akşam J grubunda saat 20'de Arjantin, Avusturya, sabah 6'da da Ürdün, Cezayir. İ grubundaysa saat tam 24'te Fransa, Irak, gece saat 3'te de Norveç, Senegal karşılaşmaları oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Kaptan Şener.
3: İlaç Gibi Radyo.

Otuluk ve Seyre devam ederken hemen hatırlatalım. Kral FM WhatsApp hattımızın numarasını 0532 703 92 00 ve Instagram'da yine Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarınızı ulaştırma şansınız var. Bizler program içerisinde vakit buldukça siz güzel yürekleri, bizlere kulak veren tüm kralcıları selamlamaya gayret gösteriyoruz. Bugün de mesajlarınızı dillendirmeye çalışacağım. Yine programı saatler öncesinden dinlemeye başlayan ve mesajlarını ulaştıran kralcılar kimler, nerelerden dinliyor? Hemen bakalım, seslenelim o güzel yüreklere. Nurettin Önen takipteymiş, bir video ulaştırmış, selam olsun diyelim. Bircan Hanım, dilekleriniz, temennileriniz için çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha tabii dün babalar günüydü. Yaşamda nurladığımız nice babalarımız var, atalarımız var değil mi? Onların ruhu şad olsun diyelim. Başta yakın zamanda kaybettiğim kıymetli dayım olmak üzere. Kıymetli amcam, eniştem, böyle hala yaşamda olanlar da tabii başımızın tacı kıymetli babacığım. Ve sizlerin de hayatındalarsa ne mutlu sizlere, şanslı olanlardansınız diyelim. Sevdiklerimizin değerini yaşarken daha fazla hissettirmek gerekiyor. Yaşamdan uğurladıklarımızın da rahmetle anmış olduğumuz bir günü geride bıraktık. Şehit babalarını da unutmamak lazım. Onların da babalar gününü bir kez daha kutlamış olayım. Tülay Keskin takipteydi. Güne bir söz bırakmış. O da hoş geldin huzurumuz sesi diyerek mesajını ulaştırmış. Mesafeler diyor sevgiyi öldürmez. Sadece özlemi büyütür. Eyvallah, paylaşım için teşekkürler. Hayırlı yayınlar Kaptan Şener, Osmaniye'den selamlar, kolay gelsin demiş. Bakayım şöyle kimin mesajı? Rahime'nin mesajıymış. Dünyanın en boş çabalarından biri sizi üzen birine sizi ne kadar üzdüğünü anlatmaya çalışmaktır diyor. Güzel sözmüş değil mi? Ayten ablamız, kaptanım hoş geldin, sefalar getirdin. Özü sözü güzel insan, tüm babaların babalar gününü kutlarım bir kez daha. Benim için de buruk bir gündü. Babasını kaybeden biri olarak. Bazı eksiklikler hiçbir zaman dolmuyor. Babalar günü yaklaşırken içimde yine aynı sızı. Herkes babasına sarılacak, ben de özlemime sarılacağım diyor. Mekan cennet olsun. Bu dünyadan göç eden babalara rahmet olsun. Yaşarken babalarımızın kıymetini bilelim. Keşkeler hiç olmasın hayatım. Seni seviyoruz, Allah emanet ol demiş. Selam olsun diyelim, paylaşım için teşekkür edelim. Sude Naz da babacığına seslenmiş. Seni çok seviyorum, çok özledim, bizler iyiyiz. Kendine çok dikkat et, Allah emanet ol demişti. Suna da aynı şekilde özlemini dile getirmiş mesajında. İnşallah sen de iyisindir, kendine dikkat et, Allah emanet ol demişti. Nuran ablamız güne bir söz bırakmış o da. Kendi ışığına güvenen başkasının parlamasından rahatsız olmaz. Victor Hugo'nun sözü ve çok sıcak bir İzmir akşamından selamlar sevgiler diyerek bu satırları ulaştırmış. Arzu Hanım İsviçre'den, ben de geldim diyor huzurumun sesi, bugün evdeyim. Size hoş gelmiş, sefalar getirmişsiniz. Ben de hoş buldum. Bir sıcak, bir sıcak burası, vallahi yanıyoruz. Beni bulamazsanız kesin buhar olup uçmuşumdur diyor. İsviçre'de de, yani Avrupa'da da aslında benzer bir durum yaşanıyor belli ki. İşte o sıcaklar yavaş yavaş bize doğru da geliyor. Efendim ilk mesajları dillendirdik. Alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz bu güzel şarkılarla devam etsin. Efsaneler sizler için çalıyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bir önde eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Her ev güzel İstikbal'de.
6: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla

0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu akü bir numara.
9: Smoking bizim işimiz.

0: gerekte anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: İlaç gibi radyo.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Sevgili Çiğdem Çağlar İstanbul'dan takipteymiş, selam olsun diyelim kendisine. Teşekkür etmiş Arzu Hanım. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Hayırlı akşamlar, hoş geldin Kaptan Şener'i, yayınlar kolay gelsin. Hayırlı haftalar, selam olsun demişti Turgay Varol. Ve sevgili Mehmet Ali kardeşim de takipteymiş, selam olsun diyelim. Denizli Tavas'tan selamlar abi diyor. Tavas'a da selamlarımızı ilettik efendim. İlk saati bu güzel mesajlarla tamamlayalım istedim. Alemin kralında saat başı biliyorsunuz günün gelişen haberleri var. Yine ekip arkadaşlarımız, haber merkezimiz gelişmeleri bir aktarsınlar. İkinci saatte şarkılarımızla, sohbetimizle, siz güzel yüreklerle olan yolculuğumuz devam edecek. Kral FM'den ve Kaptan Şener'le müzik yolculuğundan hiçbir yere ayrılmayın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 22 Haziran Pazartesi. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuştu. Mutlak butlan tartışmalarının devam ettiği CHP'ye eleştiriler yöneltti. Kalitemize yarışacak muhalefet arayışımız sürüyor ifadelerini kullandı. Programda ayrıca bugün CHP'den istifa eden Ankara Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da AK Parti'ye katıldı.
5: Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceği hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedi. Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana, giderek daha fazla büyüyor. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla mağlul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz.
4: CHP'de ise dikkatler yarında. Genel Başkan Kılıçdaroğlu önce Merkez Yönetim Kurulu'nu ardından parti meclisine toplayacak. Grup Başkanı Özgür Özel ise genel başkan olduğu dönemdeki MYK'yı topladı bugün. Yarın saat 1.30'da da Özel'in grup toplantısında konuşacağı kararı alındı ve milletvekillerine karar tebliğ edildi. Öte yandan Genel Başkan Kılıçdaroğlu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu katıldığı bir yayında Demirtaş tutuklanmadan önce dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet oyu verdiğiniz için pişman mısınız sorusuna hayır yanıtını vermişti. Sınır ötesine uzanalım. Orta Doğu'daki krizin iki aktörü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan bugün karşılıklı açıklamalar geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ilk gerçek sınav Lübnan dedi. Görüşmelerde İran'ın petrol satışı ve dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunda da anlaşma sağlandığını aktardı. Amerikan Başkan Yardımcısı Vance, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu tekrar etti. Hizbullah'ın İsrail'e saldırıları durmalı vurgusu dikkat çekti. İngiltere'de Başbakan Keir Starmer, rakibi Andy Burnham'ın ara seçimleri kazanarak meclise girmesiyle istifa baskılarına dayanamadı. Starmer bugün gözyaşlarıyla istifa etti. Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle acil durum ilan edildi. Sıcak çarpmasından 3 kişi yaşamını yitirdi. 40 dereceyi aşan sıcakların ardından okullar tatil edildi. Açık alanda alkol tüketimi de yasaklandı. Yurda dönelim, yargıdan manşetlere uzanıyoruz. AK Parti tarafından hazırlanan 12. yargı paketi bugün meclise sunuldu. Teklifte yargısal süreçlerin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler var. AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu 30 maddelik yeni kanun teklifinin detaylarını açıkladı.
6: İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamını genişletiyoruz. Bilgisayarlarda yapılan arama el koyma neticesinde elde edilen dijital verilerin saklanma, imha ve sınırlandırma usullerini belirli ilkesi doğrultusunda yasal güvenceye kavuşturuyoruz. Artık ilk derece mahkemelerinin verdiği kararlar sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararı veremeyeceğini hüküm altına alıyoruz. Dosyaların mahkemeler arasında gidip gelerek sürüncemede kalmasının önüne bu şekilde geçmiş oluyoruz. Duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz. Ses ve görüntü nakli yoluyla duruşmalara katılımının kapsamını genişletiyor. Ön inceleme duruşmalarının da ses ve görüntü nakledilmesi suretiyle icra edilebileceğini teklif ediyoruz.
4: İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyon kapsamında gözaltındaki şüpheliler adliyeye sevk edildi bugün. 39 şüpheliden 3'ü de serbest bırakıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 12 zanlı adliyeye sevk edildi. Karaal ise tedavisi devam ederken polise ifade verdi, zanlıların yarım ton altın fidye istediğini, kendisini öldürmeye hazırlandıklarını tahmin ettiğini anlattı. Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan hakkında soruşturma başlatıldı. Aydoğan'ın Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde denetim yapması üzerine kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu kapsamında soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. İstanbul Seyrantepe'deki araştırma hastanesinde taciz skandalı yaşandı. Bir temizlik çalışanı yaşlı bir hastaya cinsel tacizde bulundu. Personel tutuklandı. Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 14 yaşındaki Mati Ahmet Minguzi'nin ailesini tehdit edenlerin cezası belli oldu. Furkan Ay, 3 farklı suçtan 7 yıl 20 gün hapse mahkum oldu. Kocaeli'de 6 ay önce denizde ölüsü bulunan Romanyalı dalgıcın sırrı çözüldü. Dalgıcın İtalya'dan Türkiye'ye gelen bir geminin altına yerleştirilen uyuşturucuyu almak için dibe daldığı ancak vurgun yediği ortaya çıktı. 3 suç ortağının ise bu olay üzerine kaçtığı anlaşıldı. Soruşturma sürüyor. Hafta sonu yükseköğretim kurumları sınavı heyecanı vardı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın ter döktüğü sınavın sonucu 22 Temmuz'da belli olacak. 25 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri arasında da tercihler yapılacak. Spor bülteni öncesinde bir uyarı, ikinci el otomotiv satışında 6 ay 6000 kilometre uygulaması 6 ay daha uzatıldı. Düzenleme 1 Ocak 2027'de sona erecek.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Avustralya'dan sonra Paraguay'da yenilen A milli takım Dünya Kupası'ndaki son maçına Cuma çıkacak. Milliler kupaya sabah saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile yapacağı formalite maçıyla veda edecek. Mücadelede Cezayirli hakem Mustafa Gorbal düdük çalacak. Kupada heyecansa bugün J ve I grubu maçlarıyla sürüyor. J grubunda saat 20'de Arjantin-Avusturya, sabah 6'da Ürdün-Cezayir, I grubundaysa gece 12'de Fransa-Irak, gece 3'te de Norveç-Senegal maçları oynanacak. Anadolu Efes'te kabuk değişimi sürüyor. Lacivert Beyazlılar son olarak Fransız pivot Vincent Poirier'le de yollarını ayırdı. Kızıl Yıldız'la görüşen Shane Larkin'in de takımdan ayrılması bekleniyor. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
7: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bu hafta sıcaklıklar 2 ila 4 derece artış gösterecek. Yarın İstanbul ve Ankara az bulutlu 29, İzmir az bulutlu 34, Bursa az bulutlu 31, Antalya az bulutlu 36 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
9: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasında Güney Yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden giriş geliş olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Bültenin hemen sonrası ikinci saat. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hafta başlangıcı pazartesi, yine tabii işlerin ilk iş gününün geride bırakıldığı saatler. Herkes serviste, araçlarında, belki evlerine dönmeye çalışıyor. Herkese iyi yolculuklar olsun, yollardaki tüm canlara. Büyük şehirlerdeki trafiği hatırlatmakta fayda var yine. Hani güzergahlarınızı siz yine bir kontrol edin, yollara öyle çıkın derim sevgili kralcılar. Uzun yol kaptanlarımız da yine bizleri dinleyerek belki kilometreleri geride bırakıyorlar. Onlara da iyi yolculuklar diyelim. Mesaideyim diyenler, akşam mesaisine başlayanlar, kolay gelsin efendim. Hepinize iyi çalışmalar olsun. Şarkılarımız mesainize ortak olsun ve yine kahramanlarımız, askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız gibi bizim için nöbette görevde olanlar, sizlere de vukuatsız iyi nöbetler dileyelim. İstirahatteki canlara güzel bir pazartesi akşamı olsun. Yeni hafta hepimize sağlık, saat, huzur getirsin. İkinci saate hoş geldiniz. Alemin Kralı'nda kaptanla seyriniz devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.

0: döngüye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatı.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı. Pilot Garaj Yapı
1: Ekspertiz. Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de. Ne iş?

0: göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepinize
5: iyi gelecek. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: İlaç Gibi Radyo.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
7: İlaç Gibi Radyo.
9: Reklam.
10: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
11: Kaptan Şener.
7: İlaç Gibi Radyo.

Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne ister, sen ol. İlaç gibi radyo.

İkinci saatin yoklamalarını alalım. New York'tan Semra Yıldız. İyi yayınlar, güzel akşamlar diliyorum. Kaptanların en kralı Kaptan Şener demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. New York'a selam olsun diyelim. Pelin Hanım selamlar, sevgileri, yayınlar Şenercan diyor. Teşekkürler. İstanbul'a selam olsun Pelo'ya. Ve Neslihan Hanım, kaptanım hoş gelmiş. Ben de geldim, yerimi aldım, dinlemede olacağım. Yükü yaparak seni dinleyeceğim diyor. Efendim, hanımefendiler, beyefendiler, akşam yemeği hazırlığında olanlar, ev işleriyle uğraşanlar, hepinize kolay gelsin diyelim. Evet, sağlığımızın yerinde olacağı güzel haberleri beraberinde getirecek bir hafta olsun hepimize demiş. İnşallah diyelim. Vallahi ne güzel dualar. Mehmet Çelebioğlu selamlar abi diyor. Selam olsun diyelim. Emine Hanım Hollanda'dan takipte. Yeni hafta hepimize iyilikten, güzellikten, mutluluktan yana nasibimiz bol olsun demiş. Mutlu haftalar olsun demiş. Amin diyelim vallahi, değil mi? Şükrü Tarhan var. Durdane Hanım Hollanda'dan yine takipteydi. O da bir söz göndermiş. Kırılmış ama dağılmamış. Yorulmuş ama vazgeçmemişlere. Hayatının en eğimli zamanında yokuş yukarı çıkarken umudunu da omzuna alıp yürümeye devam edenlere selam olsun diyor. Umutlarınızı hiç tüketmeyin canlar vallahi. Siz umut ekmeğinden tükettikçe hayat size yaşam lezzetinden sunmaya devam edecektir. Muhterem ablamız, hayatta hiç kimseyi küçümsemeyin. Noktada küçüktür ama cümleyi bitirir demiş. Eyvallah. Gülnaz gelir dinliyordu. Merhaba dedi. Buradan bir selam gönderelim. Kayseri dinlemedeymiş. Muhammed Ali Çeper iç demişsiniz ama anlamadık yani. Mesajınız o kadar gelmiş. Ferda selamı olsun diyelim. Şehit babaları olmak üzere tüm babaların ve baba adaylarının babalar gününü canı gönülden kutluyorum. Bu dünyadan göçüp giden babalara da Yüce Mevla'dan rahmet diliyorum demiş. Bir şarkı istemiş, çalarsanız mutlu olurum diyor. Tokat Erbağ dinlemede. Mehmet Turan hayırlı yayınlar diyor. Trabzon'dan yazıyorum. Fındık Diyar bütün sevenlerimize selam olsun demiş. Şarkı armağan etmiş. Todor Nikile gelmiş galiba dinleyicimiz. Abi diyor, arkadaşlarla iddialaştık babanın da uzun yol kaptanı olduğuna dair. Acaba doğru mudur demiş. Vallahi vaktiyle tabii otobüsteydi. Belediye çalışanıydı aslında. Belediye otobüsü kullanıyordu ama şehirler arası yolculuk yapıyor gibi düşünün. Tabii yine çok uzun yollara da çıktığı zamanlarda oldu. Namı diğer Çerkez Ahmet Kaptan. Eyvallah. Ömrü uzun olsun, sağlıklı olsun yaşamda olan aile büyüklerimizin de. Sevgili kralcılar, ikinci saatin yoklamalarını aldık ve şarkılarımızla yolculuğa seyre devam edelim. Alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le seyriniz devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: yakında var.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
1: Pronto, Pronto Tur.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Proace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere

başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji İstasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklim

0: 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

Yolculukta artık vedaya geldik. Sevgili Kaan'dan mikrofonu teslim almıştık 17'de ve artık Melis'imize mikrofonu teslim etme vaktimiz geldi. İzmir'den Bursa'ya mikrofonumuzu teslim edeceğiz. Diyarbakır'dan Songül vardı, bizleri dinliyordu. Almanya'dan dinleyicimiz, isminize bakayım şöyle, Yalçın galiba. Yine burada kim var? Lüleburgaz'dan Bahattin var. Kuşadası'ndan selam göndermişti. Adem denizdeki aşkı Fahriye'ye demişti. Burada kim var yine efendim? Bursa galiba takipte. İsmini yazmamış dinleyicimiz. Esma Işık olarak gelmiş. İzmir'den servis kaptanı Levent selamı olsun diyelim. Yakup Burak Güleşir, mesajınız geldi eyvallah ama yapacak da bir şey yok. Yani bu saatlerin böyle yoğun bir trafiği var. Konya Beyşehir uzun yol kaptanı, otobüs kaptanı Mehmet. Kütahya'dan Konya, Adana, Mersin. İyi yolculuklarınız olsun o halde efendim. Kazasız belasız kaptan. Dedik ya böyle program içerisinde uzun yol kaptanları da dinliyor diye. Bakın hem dinliyorlar hem dinletiyorlar. Bünyan cezaevinde yatan oğlum Raşit Polat'a ve arkadaşına demişti. Sosyete Kadir ve Ercan peki. Muğla Akyaka, sevgili Ferit, DJ Ferit selam olsun sana da. Ve Didim'den Nazmiye Hanım, sizlere de selamlarımızı iletelim. Daha çok mesaj var ama artık vedamızı gerçekleştirelim. Melis'i bekletmeyelim. Programı noktalarken bir kez daha yeni hafta hepimize sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk, bereket getirsin diyelim. İyi haberler alın efendim. Sevdikleriniz, sevenlerinize geçireceğiniz unutulmaz zamanlarınız olsun. Yarın da yine Kaan'ımızdan hemen sonra 17'de buluşmak dileğiyle. Ne diyorduk? Program biter, Kaptan Şener usul usul gider.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vavakars'tan al.
0: Vavakars, İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Gündem. Net Gündem.
4: 22 Haziran Pazartesi akşamından merhaba, Çağlar Demirdoker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'de bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber'deyiz. Rakiplerimiz koltuk kavgasında, biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesindeyiz. Manşet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi bugün. AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı, mutlak butlan tartışmalarının sürdüğü CHP'yi eleştirdi. Kalitemizle yarışacak muhalefet arayışımız sürüyor dedi. Programda ayrıca bugün CHP'den istifa eden Ankara'nın Haymana İlçesi Belediye Başkanı Levent Koç da AK Parti'ye katıldı. NTV'nin dikkat çeken bir diğer manşetinde futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti davası var. İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması bugün görülüyor. İddianamede Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu için müebbet hapis isteniyor. Türkücü İzzet Yıldızhan içinse suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talebi var. TRT Haber'e uzanalım. Yargıdan bir manşet. Başörtülülere hakaret eden kişi hakkında karar açıklandı. Sosyal medya platformlarında başörtülülere yönelik ifadeleri nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltındaki şüpheli Hatice Öncel tutuklandı. TRT Haber'de İngiltere'den de bir manşet var. Son 10 yılda yaşanan siyasi hareketlilik ve lider değişimleri ülke tarihinin en hareketli dönemlerinden birini de beraberinde getirdi denilmiş. Haziran 2016'dan bu yana geçen süreçte İngiltere'de toplam 5 kez başbakan değişti ve bu süreçte 6 farklı isim başbakanlık koltuğuna oturdu. Son olarak bugün de İngiltere Başbakanı Keir Starmer rakibinin ara seçimleri kazanarak meclise girmesinin ardından istifa baskılarına dayanamadı ve görevi bıraktı. Net Gündem'de Sözcü'ye uzanıyoruz. Dikkat çeken manşet, İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin babasının cenaze töreninde Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi bugün. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de cenaze törenine gönderdiği çelenkten Özgür Özel CHP Genel Başkanı yazan ismin söküldüğü görüldü. Sözcü'de dikkat çeken bir diğer manşetse Tuzla'nın tuzu koktu. Bir süredir AK Parti'ye geçeceğine ilişkin iddialar ortaya atılan CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl bugün yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne eleştiri bombardımanına tuttu. Bingöl'ün CHP'li yönetime yönelik sert eleştirileri AK Parti'ye geçeceğine dair iddiaların güçlenmesine neden oldu denilmiş haberin ayrıntısında. Habertürk'te ise 500 kilogram altın iddiası var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaalı'nın kaçırıldığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Karaalı kaçıran kişilerin talimatı yurt dışından aldığı, yolsuzluk davasında gündeme gelen 500 kilogram külçe altının Karaalı tarafından saklandığı düşündükleri ve kendisini bu yüzden kaçırdıkları iddia edildi. Habertürk'te bir de yaza girmemizle birlikte gelen maalesef orman yangını manşeti dikkat çekiyor. Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Üzümlü mahallesinde yükselen alevlerin nedeni henüz belirlenemedi. Sondakika.com'da ise son dakika manşetiyle organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelge gündemde. Adalet Bakanı Gürlek, 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına organize suçlarla mücadele konulu genelge gönderildiğini bildirdi. Esnafımız çetelerin merhametine asla terk edilmeyecektir diyen Bakan Gürlek, bu yapıların suç gelirleriyle birlikte kökleri kazanacak ifadelerini kullandı. Sıfır tolerans vurgusu yaptı. Net Gündem'in bugünkü kapanışını

0: sürücülerimiz için bir uyarıyla yapalım. İkinci el otomotiv satışında 6 ay 6000 kilometre uygulaması 6 ay daha uzatıldı. Düzenleme 1 Ocak 2027'de sona erecek. Gündem. Net
1: Gündem. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
0: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bu hafta sıcaklıklar 2 ila 4 derece artış gösterecek. Yarın İstanbul ve Ankara az bulutlu 29, İzmir az bulutlu 34, Bursa az bulutlu 31, Antalya az bulutlu 36 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
2: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasında Güney Yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden giriş geliş olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: güzel ağlar.
1: Evet, 22 Haziran 2026 günlerden pazartesi, yepyeni bir haftaya başladık. Hatta ilk günün artık yavaş yavaş noktalıyoruz sevgili kralcılar. Çok yoğun bir iş gününün ardından, sıcak bir yaz gününün ardından akşam serinliğinde, İşlerden eve dönüş yolculuğunuzda ya da yeni işe başlamış, akşam gece mesaisine başlamış olan kralcılarımıza şarkılarımda eşlik etmeye geldim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bundan böyle bugün itibariyle hafta içi her akşam 19-21 arası Kaptan Köşkü bana emanet. Adımıza yakışır şarkılarla, arada bir sohbetle, muhabbetle, selamlaşarak kral bayrağını sevgili arkadaşım Nöbetçi Erdem'e teslim edeceğim. Hazırsanız buyurun başlayalım. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var.

0: heyecanla yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs-15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80.

0: geldiniz.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı

0: Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İlaç gibi radyo.
2: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında 22 Haziran pazartesi akşamındayız. Yoğun, yorucu geçen bir iş gününü daha bitirmiş bulunmaktayız. Belki birçok kralcımız hala gündüzden kalan işleri yetiştirmeye çalışıyor. Akşam mesaisine başlayan dinleyicilerimiz var. Yollarda, servislerde olan kralcılarımız var. Hanımlar mutfakta yemek yapıyorlar ya da sofraları kurulmuş bir şekilde. Bir yandan da radyoları açık şarkılarımıza eşlik ediyorlar. Güzel bir akşam diliyorum hepimize. Biraz önce de söylemiştim. Bugün itibariyle hafta içi her akşam sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den mikrofonu devralacağım. Nöbetçi Erdem gelene kadar en kral şarkılara birlikte eşlik edeceğiz. Arada bir de tabii şarkı aralarında bize ayrılan konuşma süresinde hal hatır soracağız, sohbet, muhabbet edeceğiz. Eğer müsaitseniz şu anda gönderin selamınızı, gelsin bu tarafa. 532-703-92-00 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Birçok kralcımız biliyor ama bilmeyenler için ya da ilk defa karşılaştığımız dinleyicilerimiz için bir hatırlatma yapmış olalım. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık, oradan da okuyoruz mesajlarınızı. MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz mesajlarınızı buradan da gönderebilirsiniz.

Gözümü içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi?

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Just Fontaine, Dünya Kupası'nda bir turnuvada en çok gol atan futbolcu rekoruna sahip. 1958 Dünya Kupası'nda sadece 6 maçta 13 gol atarak tarihe geçti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. Günün tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendirdi.

Bize ne varsa eskilerde var dedirsen şarkılar bunlar. Bir tane daha çalacağım. Ondan sonra kısa bir çay molası verelim. Kaldığımız yerden muhabbetle devam edelim sevgili kralcılar. Sağ olsunlar dinleyicilerimiz Türkiye'nin dünyanın dört bir tarafından hemen davetimize icabet ediyorlar. Güzel mesajlar geliyor, selamlar geliyor. Kanada'ya gideceğiz ilk olarak sevgili Kayahan dinliyor orada. Ya demiş çok uzun zamandır yoksunuz ya da ben denk gelemiyordum bir türlü. Vallahi çok sevindim. Hayırlı uğurlu olsun demiş. Teşekkür ederim sağ olasın. Aslında hafta sonları cumartesi pazar sabah saati. Gerçi çok saat farkı var aramızda. Karşılaşmamamız normal sevgili Kayahan ama artık bundan sonra 19.21 akşam vakti şarkılarıyla buradayım. Daha sık görüşebileceğiz. Teşekkür ederim sağ olasın. Senin gibi şu anda bizi gurbet ellerde dinleyen bütün kralcılarımızı da vesilenle selamlamış olalım. Kanada'dan Diyarbakır'a geçeyim. Ayşe'cim hoş geldin, sefalar getirdin. Abla kucak dolusu selamlar gönderiyorum sana demiş. En ihtiyacım olan şey. Teşekkür ederim. Ömer için çalarım tabii ki sıradaki şarkıyı. Duyuyor değil mi şu anda yanında? Ömer, eşinden, Ayşe'den sana çok güzel bir şarkı armağanı geldi. Aç radyonun sesini.

Gömbeye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Gömbeye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
1: istikballe. Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde,

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasında güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden giriş geliş olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda en kral şarkılar çalar sevgili kralcılar. İşte kanıtı, işte ispatı. Yıllarımız Cengiz abimize eşlik ettik, yaşayan efsanemize ne güzel şarkılar söyledi. Hala da söylemeye devam ediyor. Allah sesine, sağlığına zeval vermesin. Duyuyorsa, dinliyorsa şöyle en kralından yürekten bir selam gönderelim kendisine. Çok seviyoruz. Şarkıları başımızın tacı. Hem yeni versiyonları, hem yeni şarkıları, hem de işte böyle unutulmayan şarkıları. Eşlik ettik değil mi şarkıya? Hadi o zaman sıradakine de eşlik edelim. Yani duyar duymaz böyle tüylerimizi diken diken eden bir şarkıdır. Allah gani gani rahmet eylesin. Onun da şarkıları hiçbir zaman aynı zamanlarda çıktık yola. Radyomuzdan eksik olmadı. Bundan sonra da olmayacak. İbrahim Erkal.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye devam ediyor. İç Anadolu'da da rüzgar kuvvetli. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.

19'da başladık yayınımıza. Çok güzel şarkılar çaldık. Zaman zaman eskilere gittik. Zaman zaman günümüzün güncel güzel şarkılarını paylaştık sizlerle. Şimdi ne vakti? Bu saatte tam ne çalıyorduk biz sevgili kralcılar? Eski dinleyicilerimiz bilirler. Bütün sesleri susturma vakti. Zaten gün boyunca çok çalıştık, yorulduk. Yani eve varmış olabilirsiniz. Belki işler uzadı. Anca çıktınız yola. Trafikte karşılaştınız. Bir an önce kendinizi eve atmak istiyorsunuz haklı olarak. Şimdi bütün sesleri susturalım. Kralcılar çok severler. Hepimiz çok severiz. Babalar resteğini başlatalım. Bitene kadar da bir daha mikrofonu açmayalım. Şöyle bir resital gibi resital olsun. Açılışı Müslüm Baba yapacak. Serkan sana armağan ediyorum bu şarkıları sevgili kardeşim. Almanya'dan dinleyen bir kralcımız adaşından istemiş şarkı. Demiş ki Eller Üzer şarkısını çalabilir misin Melis abla? Son günlerde en çok çalınan şarkılardan bir tanesi. Biz de çalıyoruz ama şu an resital vakti Serkan. Kabul ediyorsun değil mi? Peki o zaman seninle beraber Müslüm Baba'yı, Ferdi Baba'yı, İmparatoru ve Orhan Baba'yı bekleyen bütün kralcılarımız için başlıyoruz.

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emoğlu.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Evet, pazartesi gününü artık yavaş yavaş noktalayacağız. Tam bitiş şarkıları sevgili arkadaşım Nöbetçi Erdem'in yayınına denk gelecek. Benden bu kadar, müsaade istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun sevgili kralcılar. Sağlık sıhhat olursa yarın akşam saat 19'da Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda akşam şarkılarında buluşacağız. Şimdi bugünün kapanış şarkısı bana hep aynı tarihi hatırlatıyor. Buradan Mustafa abimize bir selam gönderelim. Geçtiğimiz Nisan ayıydı galiba. Kral FM Medya sponsorluğunda Mustafa Keser şehir şehir dolaştı. Çok güzel konserler verdi. Bursa'ya geldiğinde de dedim ki gitmem lazım. Yani buraya kadar gelmiş Mustafa Keser şu şarkıyı karşılıklı bir söylememiz lazım. Nasip oldu çok şükür. Her çaldığımda o an, o zaman dilimi geliyor aklıma. Eğer sizin şehrinize de gelirse bir turnede mutlaka sahnede canlı canlı şu şarkıyı Mustafa Keser'den lütfen dinleyin. Yarın akşam görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasında Güney Yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden giriş geliş olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Nöbetçi Erdem.
4: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi, her zamanki prensibimizle hareket edeceğiz tabii. Bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı güzel bir geceye beraberce bağlayacağız inşallah. Keyifli güzel bir akşam olması dilekleriyle kralla, efsane ile, babayla yolculuğumuza başlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: aşkım.
1: Bugün sevgili Ergün kardeşimle, sevgili Fatih kardeşimle Selami Usta'nın mekana uğradık. İncirli'ye gittik bugün. Özellikle davet edilmiştik. Geldik, gördük, yedik ve doyduk Selami Usta. Sağ olsun, var olsun. Elazığ mutfağı, yani ben bu kadar hakim değildim. Hani Antep mutfağını, Diyarbakır mutfağını duymuştuk ama Elazığ mutfağının da gerçekten çok özel lezzetleri, çok güzel lezzetleri varmış. Sevgili Selami Usta'ya teşekkürlerimi iletiyorum. Palu tavayı yiyemedik. Geç gittik biraz ama inşallah özel bir palu ziyareti yapacağız. Onu da özellikle tavsiye ettiler. Ondan sonra Fatih kardeşimle Müslüm Baba'nın eski mekanına doğru bir gittik. Duygusal anlar yaşadık. Aras apartmanına. Daha önce de babayı oradan almıştım ben, o evden. Kral FM'e konuk geldiği zaman 2000 veya 2001'di. Tam ayrıntılı tarihi hatırlayamıyorum. İncirli'ye kadar gitmişken sevgili Fatih kardeşim de yanımda olunca öyle bir babayı yad etmek istedim. Duygulandım tabii. Yani o yıllar geldi aklıma. Babayı almaya gittiğimde orada yataklarda yataklar falan sermişler evin girişine. Yani bilenler için, orayı bilenler için söylüyorum. Babayı bekleyenler vardı kapıda. Şaşırmıştım hatta. Siz dedim ne yapıyor, yatıyorlar falan orada, uyuyorlar mesela. Baba çıkmamış diyelim. 2 gün 3 gün çıkmamış. Onlar da orada bekliyorlar. Öyle bir sahne yaşamıştım. Onlar geldi aklıma. Babayı bir andık, yad ettik. Sevgili Fatih kardeşimle birlikte. Allah kanaatine rahmet eylesin. Yine sağ olsun Selami Usta da babayı çok seviyor. Bugün hep babanın konusu geçti. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun.

haykırmak istiyorum aşkımı. Sana açılamıyorum. Ya kaybedersem seni, dostluğunu, sevgini, korkuyorum. İnan, çok seviyorum. Seni çok seviyorum.

0: sevmek mi?
1: Tarhane müziği çok özel bir tarzı var sevgili kralcılar ve bütün çıkan tavernacılar hep iz bırakmış. Yani çok popüler olan isimleri var, çok özel isimleri var ama yani hepsinin kendine göre bir sesi, bir tavrı, bir tarzı var, bir okuyuşu var ve hepsinin de bir tadı var. Damakta bıraktığı bir tat derler ya, aynen öyle. Yani Necat Alp de ayrı bir efsane, Yıldırım Caner de ayrı bir efsane, Tuncay Tuncel de öyle, Atilla Kaya da öyle, ne yani ne derseniz deyin hiç fark etmez. Hepsinin ya belki de ben nacizane kendi düşünceme göre, kendi fikrime göre müzikle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani kullandıkları org gibi, piyano gibi, keman gibi müzik enstrümanlarının ağırlıkta olması, onları saatlerce de dinleseniz sizi rahatsız etmiyor ve yormuyor. Söyleyişleri de yormuyor ve müzikleri de yormuyor.

Tabii şunu kabul edelim. Müzikte ses çok önemli. Çünkü icra ettiğiniz şey sesle oluyor. Yani ses olmadan şarkı söylemeniz, icra etmeniz ve bizim keyif almamız mümkün değil. Ses çok önemli ama ben yorumun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani sizin kattığınız lezzet var ya, size bırakılan o gırtlak nameleri, o yorumlar, o virajlar var ya, işte orası sizin sanatkarlığınız. Hani eskiler zanaatkar derler ya, işte Ferdi Özbeğen de onun farklılığını ortaya koyuyor. Söyleyişi, üslubu, tarzı, tavrı, sesi, her şeyle büyük bir ekol Ferdi Özbeğen.

0: Evet dostlar, bir değişiklik oldu bizde. Normalde hep Kadir Han'ı anons ediyordum da bana daha yeni haber, bana yeni haber geldi. Vallahi, vallahi yeni haber geldi. Ya bana din şey söyledi. Cumartesi günü söylemişsin sen. He. Benim arkadaşım aradı. He. Değişiklik mi var? Ne değişikliği dedim. He. Dedi ata böyle böyle söyledi dedi. Benim abi vallahi haberim yok. He. Kaan'ı aradım ben de. Dedi doğru söylemiş dedi. Ata geldi. Eski günlerdeki ne kadar oldu ata? 3 sene oldu mu? Oldu. He? Hayır, o sen dedin 3,5 sene dedin ya, demek ki 3,5 sene oldu. O konuyu ilk bana söylemişsin, hatırlıyor musun? Evet. Sevgili Ata geldi. Benden hemen sonra sevgili Ata yine eski günlerdeki gibi bir böyle 3-4 saat full damar şeklinde, belki size daha iyi gelir. Bilmiyorum, dinleyicilere iyi gelir belki.
1: İnşallah. He?
0: Onlar daha mutlu olabilirler. Yani böyle iki tane aynı ekolden adam 9'dan başlayacak 0-1'e kadar, değil mi Ata?
1: Aynen.
0: He? 0-1'e kadar. Sevgili Ata, iki tane fanatik arka arkaya geldi. Hayırlısı olsun. Peki. Efendim? Tabii. O zaman emniyet kemerleri takılsın. Sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım. Alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeleri başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar Sandık istikametimiz. Müslüm Baba ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
2: Hep damar, hep damar, full damar.

0: mutluluk.
1: Evet, her gün sevgili Kadir Han'a teşekkür ediyorduk, şey başarılar diliyorduk. Ona da teşekkürlerimizi iletelim. Bayağı uzun bir zamandır bir devir teslim, her ne kadar o buraya pek gelmiyor, biraz benden sonra geliyor ama biz yine gıyabında teşekkür ediyorduk, iyi yayınlar diliyorduk. Şimdi bugün itibariyle bir değişiklik olacak. Sevgili Ata benden hemen sonra mikrofon karşısında olacak. Güzellikler, muhabbet, sohbet saat 01'e kadar Atay'la devam ediyor. Atay'a kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasip ve kısmette varsa 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet.

Yıllarımız geçti burada. Emeklerimiz var. Her saatinde, her dakikasında. Tabii bu tip değişikliklerde, saat değişikliklerinde sevenlerimizden şaşıranlar oluyor ama şaşırmayın arkadaşlar. Benim bu radyoda 24 saatin tamamında emeğim var. Sabahında, gündüzünde, gecesinde. Her vaktinde görev yaptık. Ya. Hatta ilk başladığımız zamanlarda 8'er saat yayın yapıyorduk. Sonra 5 saati falan düştü. Hatta o aralar tabii işi gücü olan oluyordu arkadaşlarımız da. Gelemeyenler oldu mu onları idare etmemiz gerekiyordu. Özellikle mesela cumartesi akşamları 4'e 5'e kadar yayın yapardık. 4'te 5'te yan taraftaki stüdyoda ayıptı söylemesi süngerin üzerinde hafif bir şekerleme yapar. Sabah 7'de tekrar pazar günü yayına girerdi. Bunları yaşadık. Ya. Görev kutsaldır. Görev verildi mi görevimizin başındayız Allah'ın izniyle. Şimdi o yüzden diyorum bu fon müziğimle zamanda yolculuk yapıyorum şu anda. Tekrar bu saate dönüş yaptık. Efsane geri döndü misali. Biz de başlangıç yapıyoruz. Biliyorsunuz benim bu 3 şarkı bir de fon müziğim beni anlatır. Radyomuz için hayırlı uğurlu olsun. Artık bu saatlerdeyiz. Bir sonraki yayın saatimize kadar diyelim. Çünkü böyle bu işler. Her an her şey olabiliyor yani. Saat değişikliği, görev değişikliği olabiliyor. O yüzden... Ama bu saatin tadı, keyfi başka. Benim birçok açıdan başka diyebilirim. Benim açımdan söylüyorum bunu. O yüzden keyifliyim, mutluyum. Sevenlerimiz yolumu gözlemiş, mesajlar akmaya başladı maşallah. Eyvallah, zamanla muhabbeti koyulaştıracağız. Hele ben bir açılışımı yapayım şimdi. Yüksek müsaadenizle şöyle bir üçlük yapayım kendimce, gönlümce. Gönül selamımızı da dile getirelim bu muhabbetin ardından, içimden gelen bu duyguların ardından. Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun. Sevgili nöbetçi Erdem'i uğurladık, hizmet güzellik sırası bende, nöbetçi Erdem'i de özlemişim bu arada. Ufak sohbet ettik, gönderdik. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başlıyor. Bu arada tabii şükür kavuşturana şükürler olsun. En güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah katında tek din İslam diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen Allah'a, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Çok nimeti var üzerimizde. Sonsuz şükürler olsun. Şimdi bu güzelliği yaşayacağız. Gönlümüzce doyasıya. Haydi bakalım, alemin kralında atadan müzik ziyafeti artık bu vakit itibariyle başlıyor. Bu vakit itibariyle bu vakitte başlıyor. Bundan sonra 11.01 akşamları bu saatte buluşacağız. Cumartesileri aynı 9-12 akşam. Pazar günü tur günüm, gezme günüm. Bursa'daydık bu pazar. Doyamadık Bursa'ya.
selam olsun diyelim.

Ah, Müslüm Baba ne okumuş bu türküyü? Ciğerden okumuş, damardan okumuş, üstün senin ey Dilber.

Yüksek müsaadenizle bugün üçlükler benden arkadaşlar. Üçlükler diyorum çünkü Ferdi Baba ve Orhan Baba'dan da yapacağım. Üçlüklerimi yarından sonra sizlere de bu güzelliği yaşatacağım inşallah. Bu güzel üçlükle, bu güzel üç şarkıyla Atadan Müzik ziyafetine start vermiş olduk. Şimdi iki güzel türküm var. Sonrasında kralın şarkıları geliyor.

İzmir'den Ethem diyor ki abi senin bir özelliğin var, her saate yakışıyorsun demiş. Vay kardeşim benim, teşekkür ederim. Filinta Cemal adına tam gaz devam demiş. Cemal adına bakayım. Bir sevenimiz isim göremedim, eyvallah. Haydi yavrum, dolaş yine bana. Gaziantep'ten Akif, İsmail Usta ve Servet abi, Mehmet Emmiler'e denmiş. Yeni saatin hayırlı olsun demiş Dadaş Mehmet Ankara'dan. Müzik ziyafeti müzik severlere özeldir diyor. Çanakkale'den Şerife, cezaevindeki eşine Erdinç'e. Cizre'den İstanbul'a selam denmiş. Özlem Cizre Ruh, Cizre Ordu istikametine Cemal Erikli için denmiş. Bir şarkı Kasımpaşa'dan Yavuz. Yavuz Selim Bektaş, İbrahim Tatlıses'ten. Maltepe'den ÖGG Engin diye gelen mesaj. Ata baba ne yaptın öyle Müslüm baba ile açık kalp ameliyatı yaptın diyor.

Dadaşlar diyar Erzurum'dan Sinan. Eyvallah. Çorum'dan Onur Demirci. Sivas'ta olan Eşi Aliye Balcı. Arkadaşlar Songül, Ceylan, Ayşe Yılmaz, Fatih Yeşilgül. Sivas'tan Samiye İlter. Çağlar'dan, Devran Çağlar'dan bir şarkı denmiş. Silopi'den Emin. Ablam ve eşimle birlikte dinliyoruz. Yeni saatin hayırlı olsun diyor. Eyvallah Emin. Abi çok sevindim diyor, gece yayında olmana demiş. İlk Nur Adapazarı'ndan. Sevinen var, üzülen var. Gündüze dön diyen var, gecede kal diyen var. Var da var. Eyvallah. Gelibolu'dan Yüksel teyzen diye gelen mesaj. Onur Sivas Gemeriklilere, Ferhat ve Bahadır Şimşek'e. Erdoğan Karaaslan Sinop Ayancık'tan, Çekmeköy'den göndermiş. Eşi Reşide, baldızı Feride'ye, oğlu Rıdvan'a ve gelini Esra'ya, damadı Recep'e. Almanya'dan Mustafa Ali. Eyvallah. Akçakoca'dan Cavit. Zabıta birimi olarak nöbette izliyor. Tüm zabıta polisi ve askerine armağan etmiş şarkılarımızı. Muhammed Çelik. Eyvallah. İzmir'den taksici Süleyman 35'te 5644. Saygılar demiş. Hatta bu gece yayına hoş geldin diyor. Eskilere götürdün ne güzel günlerdi. Ordunye'den Raşit Yılmaz. Eyvallah Raşit. New Jersey'den Saadet'in. Kral geri döndü diyor. Saate döndüğünüze sevindim demiş. Eyvallah. Malatya'dan Hüsnü. Topselvi'den Belkıs. Mustafa Dilşat çiftine, yeni evli çiftimize demiş. Şimdi üçlük zaman.

üçlü de tamamladım. Şimdi sanat müziğimizden iki güzel şarkı dinleteceğim sizlere. Sonra Ferdi Baba üçlüğü gelecek. Dikili Salihler Altı Buket. Canından çok sevdiğim eşim Erdal için denmiş. Lüleburgaz'dan Bahattin. Mehmet Nihat İlkere. Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan Osman Gümüş ve Mustafa Durmuş'a. Konya'dan Meral hoş geldin demiş, üçlük demiş. Samsun'dan İlkay. Tüm eşe dosta diyor. Ordu Arpaköy'den Ali Rıza Yılmaz. Yeni evlenen Erhan ve Zeyno'ya mutluluklar dilenmiş. Çanakkale'den Kandıra'ya Aytekin'e selamlar. Onu çok sevdim söyleyin denmiş. İrem. Onur. Bursa'dan Onur. Hoş geldin demiş. Ne iyi ettiniz bu saate geldiniz demiş. Kim demiş? Karanfil. Eyvallah. Bu arada Kadirhan biliyorsun bu saatlerde görev yapıyordu. Kadirhan da benden sonra görev yapacak kısmetse inşallah. Onun açısından da böyle ufak bir değişiklik söz konusu. Almanya'dan Hidayet, memleketi Kayseri'ye selamlar denmiş. Denizli'den Şentürk, eşi Aysun, kızı Serena'ya. Hollanda'da yaşayan kardeşleri Mehmet Tuncay'a. Kayseri'den Çiçek hayırlı olsun demiş. Almanya'dan Fadime Gümüşgöz.

0: sorma, kederdeyim. Sorma, yangınlardayım. Zaman...
1: Cemal Taşova, Sabri Önder, Ferdi Kaya ve Mehmet Küçük aileleri içindenmiş.
0: Sorma.
1: Abi selam, şu an otobüsteyiz, İstanbul'dan Fatsa'ya gidiyoruz demiş. Kim demiş? Ahmet Can Şahin. Eyvallah. Bursa'dan Serpil. Şükür Kavuşturana demiş. Gaziantep'ten Mustafa, İstanbul'daki Yaren Ürkmez'e. Kapaklı Taraftarlar Derneği'nden Caner, Müslüm Baba'dan diyor. Edirne'den Mehmet. Kıbrıs'ta şehit düşen can dostumun doğum günü diyor Bülent Sezen. Kalptesin mi demiş, eyvallah. Allah rahmet eylesin. Muammer Koçak, İstanbul, pardon, İzmir Buca'dan. Adnan Şenses'ten bir şarkı. Tokat'tan Semih, yeni saatin hayırlı olsun diyor. Gündüz dinleyemediğim için üzülüyordum demiş. Eyvallah. İlhan, senin yüzünden diyor, çalışma saatimi değiştirdim diyor. İlhan gedikti tüm sevdiklerine. Allah Allah.

Bremen'den Kralcı Songül, Balıkesir'den Özlem, saatin hayırlı olsun demiş Cezan'da olan eşine. Salih Çıracı, bu saate dönmene çok sevdim demiş. Eyvallah. Sevgili Çıracı, Kütahya'dan Hesna. Tüm sevenlere demiş. Afyon Serban'dan Yaşar Kuzu'ya denmiş. Kayseri'den Bahattin, benim için çok özel birine diyor. Bartınlı Şefik Ceylan, bu saatte görmek çok güzel demiş. Eyvallah. Nurettin Öz, Sinop Ayancık'tan Tarakçı Köyü'nde yaşayan vatandaşlara Recep Yılmaz, Osman Sür, Zeki Eren, Bahattin Yılmaz, Nihat Uzundayım'a. Ümit Esenyurt'tan hayat arkadaşım Lerinim'e. Ayşe Karaçar, Erzurum'dan toprağım kardeşim çok güzel sürpriz oldu demiş. Eyvallah. Habil, üçlük harikaydı diyor. Eyvallah. Aydın Buharkent'ten Mustafa Mercan, İbrahim Erkal'dan. Ankara'dan Celil Altok, oğlu Semih'e. İzmir'den Raif, İbrahim Erkal'dan. İstanbul Gazmanpaşa'dan İsmail. Diyor ki Orhan Baba'dan çaldığın üçlük kendimi şehirler arası yolculuğundaymış gibi hissettirdi diyor. Harikaydı değil mi? Menekşe, 06 Menekşe, İyi oldu demiş. Süleyman Korkmaz dostuma diyor. Kim demiş? Gaziantep'ten bir sevenimiz, eyvallah. Tire'den Gözde Ota Döşeme'den Mustafa eşi Gözde ve kızları Ecrin ve Duru'ya. Bremen'den Ata Şahin, Bursa'dan Mehmet, Esmer Gül'e. Şimdi üçlük zamanı.

0: aşkımız.
1: Bu üçlüğümü de tamamladım artık yarından sonra. Üşükler sizden. Böyle güzel etkili üşükler bekliyorum.
0: Bilmem şu an.
1: Siz üşükleri yazın, ben ararım sizleri. Eyvallah.
0: Eğer benim seni hissetmediğim.
1: Şimdi Cengiz Baba'dan bir şarkı çalacağım. Aslında Cengiz Baba, İmparator, İbrahim Tatlıses de, Bergen de üşükleri hak ediyor ama inşallah zamanla dinleriz şarkılarını.
0: Çok.
1: Hemen mesajlarımıza da dönelim. Çok mesajımız var. Ata Bey iyi geceler, ben de dinliyorum demiş. Ferdi Baba'dan bir şarkı demiş. Kim demiş? Zeynep. Eyvallah. Abi diyor biz sana alışmıştık, neden bu saate geldin ki diyor. Ne yapacağız şimdi iş yerinde sensiz olmadı demiş Kayseri'den Serkan. Nur. Süleyman'a armağan etmiş Nur. Onu çok sevdiğini belirtmiş. İtalya'dan Hasan Osman Mehmet Kral'dayız diyor. Ramazan Şimşek Belçika'dan. İstanbul'dan Fatih Almanya'daki tek sevdiği Fazilet'e. Afyon'dan Nisa. Asi Mavi takımına. İsviçre'den Erkan. İsviçre'de Kosova'daki Lütfi ailesine. Lüleburgaz'dan Tanju Cezaevinde yatan sevgilisi Selin'e. Konya Hüyük Görünmez Mahallesi'nden Mehmet Bilir bütün sevdiklerine. Almanya Augsburg'dan Sabri Önder. Almanya'dan İrfan.

Ankara Mamak'tan Tuğba, canım eşim Alime. Bahçeli Evler'den Mehmet, eşi ve çocuklarına. Erzincan'da Askeroğlu Abdullah'a. İzmit'ten Onay, oğlu Umut Aykanat ve arkadaşlarına. Konya'dan İsa. Bursa Kestel'den Hasan, şahsım adına çok sevindim diyor. Adana'dan Özen, Serkan Delikanlı'ya. Adana'dan Feray, canım eşime. Eyvallah. Neşe Esenyurt'tan Neşe. Üçlük

diyor, sürpriz oldu diyor Eskişehir'den Mehmet. Biriciğime kıvırcığıma demiş. Eşim Mustafa ile dinliyoruz, onu çok seviyorum demiş. Kim demiş? Bir sevenimiz. Dalaman'dan Zeynep, herkese iyi geceler kibar eden diyor. Ataşehir'den Alpay, Ezgi, Aslı, Aysun'a herkese selamlar. Dikmen'den Belkıs, Gecekondu'da oturan Ertan ve Eren'e. Çok sevindim diyor, cumartesi gecesi gibi oldu diyor Hüseyin. Eyvallah. Antalya Manavgat'tan şoför Cengiz. Maşallahım var demiş. Antalya HAL çalışanlarına ve şoförlere. Balıkesir Dursun Bey'den Halilcan. Yoldayım, kamyon şoförüyüm demiş Müslüm Baba'dan. Tüm meslektaşlarıma. İstanbul Kartal'dan gece nöbetçisi Mesut Üstüntaş. Müslüm Baba'dan. Geldi bile Müslüm Baba şarkısı. Fatoş. Saatini bekliyordum demiş, eyvallah.

Rümeysa Emanet İzmit'ten, Ferdi Baba'dan bir şarkı. Eşim Şahin emanet ediyor, onu çok seviyorum demiş. Yeni saatin hayırlı olsun demiş Fatoş, eyvallah. Yozgat'tan Nuri Kaylesiz eşini armağan etmiş. Antalya'dan Erhan Mert selamlar diyor. Kocaeli'nden Necati Demirci, servisteyiz. Tanıyan herkese diyor. Sivas'tan Sevilay, gece dinlemek ayrı bir güzel. Güllü'den diyor. İzmir Tire'den Engin, tüm emekçilere, kralcılara. Kayseri Esenyurt'tan Sevilay, kralsın ata diyor. Çok sevdi çocukları Hacer, Metehan, Melda, Zeynep'e. Almanya'dan Ümit, dinlemediğim demiş. Yeni saatin hayırlı olsun, seviliyorsun demiş.

Almanya'dan Hakkı Dede tüm Sivaslılara diyor. Trabzon Akçabat'tan İbrahim Aydın selamlar demiş. Çocukluğumdan beri hayranıyım diyor. Eyvallah. Beykoz'dan Kavacık Hizmet Taksi'den 34 TVG 83, çalışan Giresunlu Murat Keçeci ve Ahmet Kaya'dan Annem şarkısı. Kocaeli'nden Recep Altuntaş, serviste bulunan bütün yolculara denmiş. Orhan Cankurt, eyvallah. Seni dinlemek gece ayrı bir güzel demiş Emel. Samsun Çiftlik'ten Şahip Mete, Ferdi Baba'dan diyor. Kayseri'den Müslümcü Oktay, kaptanımız Mustafa abime. İzmir'den Gülsüm, hayırlı yayınlar demiş. Hoş geldin demiş Sivas'tan Aslı. Balıkesir'den Taner.

Balıkesir Savaştepe'den Taner. Aşkım Hanifem için demişti. Mesajı yarım kalmasın. Nazilli'den Çaycı Akif. Yeni saatin hayırlı olsun diyor. Adem, Mustafa, Recep, Akif, Tolga, Kudret, Muharrem, Turgut ve Ebu Bekir'le dinliyoruz denmiş. Manisa Soma'dan Sevgi. Abdurrahman Alemdaroğlu Esenyurt'tan gece sessizliği yüz tuttuğunda o sessizliği Kral FM Ata abime kocaman selamlar denmiş. Eyvallah. Hamburg'dan, Almanya'dan Emre Karslı tüm Adanalı hemşerilerime diyor. Yeni saatin hayırlı olsun demiş Kadriye. Manisa Turgutlu'dan selamlar diyor. Musa. Şu anda Ciro Hüseyin abimle güvercin uçuruyoruz tüm kuşculara. Bursa Karacabey'den İsmail. Eşi Hatice ile dinlediğini belirtmiş. Konya'dan Tuncay Kartepe. Almanya'daki kartanesine. Çetin Bektaş. Yeni saatin hayırlı olsun tüm gurbetçilere. Ben de buradayım demiş Aslı. Nevşehir'den Aslı. Küçük Çekmece'den Burcu'nun ve çocukları Sıraç ve Bertu için Müslüm Baba'dan denmiş. Kötülere haram. Sivas'tan Hilal, Müslüm Baba'dan Nereden Sevdim O Zalimi istemiş. Demre'den Mesut. Eyvallah. Almanya Köln'den Hüseyin Çeçen. Eşi Hatice'ye. Ercü, canım babam diyor. İşten çıktım eve gidiyorum demiş. Yeni saatin hayırlı olsun demiş. Sen eskiden iyi adamdın Ercü. Adana'dan Ayhan, Yurtseven kardeşlerden. Sevgilim Fatoş'a demiş. Onu çok seviyorum demiş. Kim demiş? İsim göremedim. Bir sevenimize eyvallah.

Amerika'dan Seher, şu an işten geldim, radyomu açtım, sesinizi duydum, çok sevindim demiş Seher. Eyvallah. Sinop Gerze'den Bayram. Ayşe Tunalı'dan diyor, fırında çalışanlara. Balıkesir Gömeç, Hacı Hüseyinler Mahallesi'nden Enes Sarıbaş, Engin Sarıbaş, Müslüm Baba'dan. Hamburg'da araba fabrikasından selamlar, Taki ve Ahmet abime denmiş.

0: Kayseri'den Maraşlı Salih'e gece vardiyasındayım diyor. Beraber çalışmakta oldum arkadaşlarıma. Afyon Karahisar, Evcilerli Arif Sertçelik. Eyvallah, Londra'dan selamlar demiş. Balıkesir, Kepsut'ta yatmakta olan amcam Eyüp Laçin için diyor bir sevenimiz.
1: O en güzel yıllar.
0: Emine mesaj atmış. Biz diye her gün saat 3 olmasını sabırsızlıkla bekliyorduk demiş. Gündüze geç tekrar demiş. Manis Akhisar'dan Bilal. Tüm dostlarıma diyor.

0: Mesajlarınızın maşallah vardı. Yetiştiremediğim mesajlar oldu. Anlayış hoşgörünüze sığınarak ilgi alakanıza çok çok teşekkür ediyor ve epey bir zaman sonra bu saatteki ilk görevimizi virgüllendirelim bakalım. Az sonra Kadir Han'la güzellikler devam edecek. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen, Allah katında tek din İslam diyen, edep haya imandandır diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

İyi geceler Kadirhan, Ramazan ben. Tüm kralcılara selam gönderirsem mutlu olurum demiş. Selam olsun sevgili kralcımıza. Mesajlar yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Bir kez daha tüm kralcılarımıza güzel bir gece diliyoruz. İzmir Tire'den iyi geceler Kadirhan, Engin. Sıradaki şarkıyı tüm kralcılara armağan edersen mutlu olurum. Engin de şu anda gece mesaisinde olan kralcılarımızdan bir taraftan çalışıyorum, diğer taraftan seni dinliyorum demiş. Davutlar'dan, Kuşadası'ndan Ali. Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyorum diyor. Sözümüz olsun. Birazdan Ferdi Baba'dan da güzel bir şarkı kralcılarımızla paylaşacağız. Bu arada sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. 03'e kadar beraberiz. Güzel şarkılarımızla başladık. Yine güzel şarkılarımızla yol almaya devam edelim.

0: Evet, Zonguldak Ereğli'den seni dinliyorum demiş sevgili kralcımız Selahattin, tüm kral dinleyicilerine gelsin diyor. Yine Ankara Keçiören'den ismim Zeynep, Sincan Cezaevi L3'te olan Resul'e sıradaki şarkı armağan ediyor. Amerika'dan gelen bir mesajımız var Seher, şu anda sizleri dinlemek çok güzel diyor. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş. Kadiran abi yayınlar olsun. Şu anda seni dinleyen Aslı Yalçın için sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum demiş Poyraz Kaya. Diğer taraftan sesli mesajlar da yoğunlukta. Az evvel de belirttiğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Evet, dediğim gibi sesli mesajlar da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Hayırlı akşamlar Kadirhan. Almanya Frankfurt'tan Ümit ben. Öncelikle sıradaki parçayı bütün gurbetçilere armağan ediyorum. İzin sezonu malum başladı. Ve şu anda yurt dışından Türkiye'ye doğru hareket halinde olan bütün gurbetçilerimize selam olsun. Allah nasip ederse inşallah önümüzdeki ay ben de yola çıkacağım. Bu vesileyle bütün gurbetçilere sıradaki parçalar gelsin ve Türkiye'deki bütün Kral FM dinleyenlerine gelsin. Selamla, duayla, hayırlı akşamlar.

0: çektiğim çileme tek bahanesi. Melek mi şeytan mı bilmem kinesi. Tuzaktan tuzağa atsan da olur. Ben seni...
1: Hayırlı geceler Kadirhan. Erzincan'dan Yunus şu anda karayollarında gece mesaisindeyiz. Arkadaşlarla seni dinliyoruz. Özellikle tüm karayolları personellerine, Erzincan'daki tüm Kral FM dinleyicilerine gelsin diyor. Hem sevgili Yunus'a hem gece mesaisinde olan kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Hayırlı yayınlar Kadirhan demiş. Erzurum Oltu'dan Fikret. Şu anda Oltu Devlet Hastanesi'nde nöbette olan doktor, hemşire, bilgi işlem, güvenlik ve temizlik personelleri arkadaşlarım için sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor. Bu arada Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş, sözümüz olsun. Aynı zamanda bir kez daha mesaide olan kralcılarımıza kolaylıklar diliyoruz. İstanbul'dan Büyükçekmece'den Nilgün'den gelen bir mesajımız var. Yine Samsun'dan Vezirköprü'den son ses seni dinliyoruz demiş. Eksik olmasın, sevgili kralcımıza da selamlarımızı iletelim. Zeynep'ten gelen bir mesaj. Marmaris'ten Burak'a selam olsun. Makedonya'dan yine Murat bizleri dinlemekte. Çok sevdiğim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Bursa'dan selamlar, hayırlı geceler Kadirhan, Şehriye ben diyor. Özellikle gece vardiyasında çalışan eşime ve çocuklarıma gelsin sıradaki şarkınız demiş. Hayırlı geceler, hayırlı yayınlar olsun. Zonguldak Karadeniz Ereğli'den. Bülent ben sizleri severek takip ediyorum diyor, eksik olmasın. Almanya'dan Yaşar Taşkın'dan gelen bir mesaj. O da şu anda gece vardiyasında çalışmakta. Kral FM dinlemekteyim diyor. Zonguldak'a selamlar olsun demiş. Evet, şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. İzmir Bergama'dan Abdullah'tan gelen bir mesaj. Hoş geldin Kadirhan. Yayın yine 10 numara. Atilla Kaya'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kütahya'dan Hesna. Sözümüz olsun. Sesli mesajlar da yoğunlukta, hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar Kadirhan. Sizi severek dinliyorum. Güzel bir program yapıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Samsun Çiftlik'ten ben Şuayb Mete. Sizden Ferdi Baba'dan bütün sevenlerime Bugünler Yaşanacak şarkısını istiyorum. Kolay gelsin diyorum.
3: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Selamlar Kadirhan, Furkan Durma ben. Tüm kralcılara sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Özellikle Aslı'ya gelsin demiş sevgili kralcımız. Balıkesir Sındırgı'dan İsmail Akcan'dan gelen bir mesajımız var. En güzel geceler sizlerin olsun demiş, eksik olmasın. Sevgili İsmail abimize de selam olsun. Kadirhan diyor, bugün evlilik yıl dönümümüz, 22 yılı geride bıraktık diyor. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin demiş, karışık göndermiş mesajı Aynur Kaya Bursa'dan. Mutlulukları daim olsun inşallah, nice güzel yıllara beraber olsun, eşiyle beraber mutluluklar dileyelim. Sevgili kralcımıza hayırlı geceler diyor. Bayrampaşa'dan Ali Kaymak, sıradaki şarkı bana gelsin demiş. Kayseri Tomarza'dan Fırıncı Doğan, şu anda seni dinliyorum Kadirhan diyor. Zonguldak'tan Ertuğrul, Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş, sözümüz olsun. Antalya'dan İsa'dan gelen bir mesajımız var. Özellikle Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyor, söz verelim. İstanbul'dan Ramazan, yine Akçakoca'dan gelen bir mesajımız var. Burcu'dan İbrahim Erkal'dan bir şarkı istiyor, az evvel paylaşmıştık. Sesli mesajlar da yoğunlukta. Sesli mesaj gönderecek kralcılarımızdan ricamız olsun. Seslerinizi kaydederken alttaki müzik sesini kapalı tutarsanız, bir daha ara vermeden mesajlarınızı bizlere gönderirseniz, bizler de Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM aracılığıyla hem sesli mesajlarınızı kralcılarımızla hem de sevdiklerinizle paylaşmaya devam ederiz. Dedikten sonra hemen gelen şöyle sesli mesajlarımızın da birkaçını paylaşalım.
1: Ben Nur, İstanbul Bahçeli Evler'den sıradaki parça çok sevdiğim Süleyman'a gelsin.
0: Evet, sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Son bir mesajı daha paylaşalım.
2: Hollanda'dan iyi geceler diliyorum. Rotterdam'dan bütün memlekete selam gönderiyorum. Yayın süper gidiyor. Kulağımız sizde, gurbette bile. İyi yayınlar diliyorum. Herkesin her şey gönlünce olsun inşallah.
3: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Hollanda'dan Emine ablamızdan gelen bir mesajımız var. Selamlar, hayırlı yayınlar. Ben Erzurum'dan sizleri büyük bir zevkle dinliyorum. İyi ki varsınız demiş. Şu anda sizleri dinleyen tüm kralcılara gelsin sıradaki şarkı diyor ama kralcımız ismini belirtmemiş. Azer Bülbül'den bir şarkı istiyorum diyor. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime demiş İbrahim Çetin. Merhaba Kadiran abi, Mustafa ben, gece kamyon şoförüyüm. Hepimiz seni severek dinliyoruz sıradaki şarkıyı. Bizlere de armağan edersen mutlu oluruz diyor. Hem Mustafa Güner'e hem yolda olan kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Az evvel sesli mesajlarda da dinlediğimiz kadarıyla sıla yolunda olan gurbetçilerimiz de uzun yol kaptanlarımız gibi onlardan daha uzak yollardan gelerek bizleri dinlemekteler yolda. Onlara da hayırlı yolculuklar dileyelim. Tüm yolda olan kralcılarımıza ricamız olsun. Aman dikkatli olsunlar, uykusuz yola çıkmasınlar. Trafik kurallarına uyarak, emniyet kemerleri takılı olarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Hem yolda seyir halindeyken bizleri dinleyen kralcılarımıza hem de yolculuk esnasında kulağı bizde olan kralcılarımıza da sevgi ve selamlarımızı iletelim. Evet, sesli mesajlar da yoğunlukta. Sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız neler söylemişler.
1: İyi akşamlar Kadir Han. Ben Hollanda'dan Uğurcan İptekeseroğulları. Şu anda bahçemde seni dinliyorum. Aşağı yukarı 25 derece sıcaklık var. Ama Kral FM'de serinliyoruz bu akşam. İki gün sonra yola çıkıyorum. Sıla yoluna, Türkiye'ye doğru. Buradan beni dinleyen bütün Kral FM dinleyicilerine selamlar, sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun.
0: Evet, Uğurcan'a da selam gönderelim. Şimdiden hayırlı yolculuklar diliyoruz. Son bir sesli mesajımızı daha değerlendirelim.
2: Ben Celal, Gaziantep'ten. Sıradaki şarkı tüm kralcılara ve size yazsın. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar.

Merhaba sevgili Kadirhan, birkaç aydır programınızı dinleyemiyordum demiş İran'dan, Tebriz'den sevgili Habib'den gelen bir mesaj. Bu akşam moralimi programınızla düzeltmeye karar verdim. Açıkçası bugün biraz keyifsizdim çünkü dostum sandığım kişi beni terk etti diye üzüntüsünü bizlerle paylaşmış sevgili kralcımız. İnşallah hayırlısı olur. Bazen bazı ayrılıklar bazı değerlerin meydana çıkması için güzeldir. İnşallah burada da sevgili Habib kardeşimizle hayatından çıkan insanın onun için ne kadar değerli olup olmadığını, ne kadar sağlam bir dostluk olup olmadığını süreçte anlayacaktır. Hayırlısı olsun diyelim, selam gönderelim ona da. Arif Arabaşı'ndan gelen bir mesajımız var. Şu anda Yozgat'tan yola çıktık. Allah'ın izniyle Kocaeli'ye doğru gidiyoruz. Senden ricam, bizim için de bir şarkı, ailecek sizleri dinliyoruz demiş. Yollar açık olsun. Evet, Tekirdağ'dan Adnan'dan gelen bir mesajımız var. O da selam gönderen kralcılarımızdan. Bu arada Instagram hesabım üzerinden de mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda bir Kadirhan Instagram hesabım üzerinden mesajlarınızı, aynı zamanda WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı da bekliyoruz. Sesli mesajlarınızı da ulaştırabilirsiniz. 0532 703 92 çift 0. Radyomuzun WhatsApp hattı. Evet, devam edelim. Dediğim gibi Instagram üzerinden gelen mesajlarımızdan Emir Elibüyük'ten gelen bir mesajımız var. Şu anda Samsun'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Özlem Aydoğan, selamlar Balıkesir'den. Açık cezaevinde yatan eşim İsmail'e sıradaki şarkı armağan ediyorum. Onu çok seviyorum diye not düşmüş. İbrahim Babalık'tan gelen bir mesaj. Selamlar Kadirhan diyor. Rize'den, Ardeşen'den gece mesaisinde bir fabrikada çalıştıklarını belirtmişler. Özellikle Ahmet Çalışkan'a ve tüm kralcılara gelsin sıradaki şarkı diyor.

0: Evet, devam ediyoruz. Balıkesir'den, Dursun Bey'den. Ramazan şu anda güvenlik görevlisi olarak gece nöbetinde bizleri dinlemekte. Paris'ten gelen bir mesajımız var. Yeşim, seni dinliyoruz. Özellikle Ankara'daki aileme selam olsun demiş. Hem sevgili Yeşim'e hem gurbette olan tüm kralcılarımıza selamlar. Tekirdağ Çorlu'dan Fatma, gece vardiyasında anal arkadaşımla birlikte dinlemedeyiz. Kadirhan, tüm gece emek verenlere selam olsun. Bu arada Güllü'den bir şarkı istemişler. Sözümüz olsun, birazdan Güllü'den de güzel bir şarkıyı kralcılarımızla paylaşacağız. Samsun'dan Kutlu'dan gelen bir mesajımız var. Polis okulundaki Şimalim'e selam olsun diyor. Şu anda yoldan herkese selamlar Kral FM dinleyicilerine. Mersin Silifke'den Oğuz, siz olmazsanız bu yollar nasıl biterdi demiş. Eksik olmasın, selamlar gönderelim. Sesli mesajlarımız da var. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım.
1: Hayırlı geceler Adiran abi. Gece mesaisinde çalışan tüm kralcılara gelsin sıradaki parça. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Erdik Karalar göndermiş bu arada bu mesajı. Sesli mesajlarınızı gönderirken isminizi, ülkenizi, hangi ülkeden bize mesaj gönderiyorsanız, gurbetten gelen sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hangi gurbetten, ülkeden mesaj gönderiyorsunuz, onu da belirtmenizi rica ediyorum dedikten sonra devam edeceğiz mesajlarımıza. Bu arada az evvel Instagram'dan da yazan kralcılarımız vardı. Hemen Instagram üzerinden de gelen mesajlarımızın şöyle birkaçını paylaşalım. Sevgili Malik'ten gelen bir mesajımız var. Malik şu anda Almanya'dan Paris'e doğru yola çıktık. Almanya'dan, Almanya'ya geçtik diyor. Paris'ten çıktık yola İstanbul'a doğru. Sizleri dinliyoruz. Şu anda Avusturya'da olduklarını belirtmişler. İnşallah kazasız ve belasız yolculuklar diliyorum. Bizim gibi yolda olan tüm kralcılarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyorum demiş. Hem Mali'ye hem de şu anda yolda seyir halindeyken bizi dinleyen tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Az evvel de belirttiğim gibi onlar da uzun yol kaptanlarımız gibi Sıla yolunda bizleri dinlemekte. Bayağı bir uzun yol aşarak geliyorlar ülkemize. Yolları açık olsun. Sevgili Mali'nin de dediği gibi Almanya'dan çıktık, Paris'e geçtik, sonrasında Avusturya'da seni dinliyoruz diye 3 tane ülkeye geçerek şu anda yolculuklarına devam ediyorlar. Aman dikkatli olsunlar, hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak, trafik kurallarına uyarak inşallah sağlıkla, saatle varacakları yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Yolda olan tüm kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. 0532 703 92 00, bu arada radyomuzun WhatsApp hattı.
2: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Evet, mesajlarımız gerek yurt içinden gerekse yurt dışından yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Artvin'den gelen bir mesajımız var. İyi akşamlar Kadınan abi, Serhat ben, arkadaşım Ekrem'le. Üniversitedeyiz, yarın sınavımız var, oturduk seninle stres atıyoruz, hayırlı geceler demiş. Sevgili kralcımıza da selam gönderelim. Başarılar diliyoruz bu arada sınavlarında. Hayırlı geceler diyor sevgili kralcımız. Ordu'dan gelen bir mesaj. Ordu Ünye'den gece mesaisinde çalıştıklarını belirtmiş İsmail Emre. Yine gelen mesajlar Serdar Sancar. Tokat Turhal'dan yazıyorum. Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyorum demiş. Ahmet Turanlı. Evet, Samsun'dan Ramazan'dan gelen bir mesaj. Almanya saz gitler. Çetin Bektaş, gece vardiyasında Almanya'da seni dinliyorum Kadirhan kardeşim diyor. Yine sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Sesli mesajlarımızın da hemen şöyle birini paylaşalım.
1: İyi geceler Kadirhan. Ankara'dan Mustafa ben, şoförüm. Şu an yoldayım. Karanlığa karşı araba kullanıyoruz. Tüm şoför arkadaşlara ve bütün kral dinleyicilere benden bir şarkı armağan ederseniz sevinirim.
0: Evet, selam olsun hem ona hem yolda olan kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı, bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Güzel bir şarkımız var, az evvel Ferdi Baba ile ilgili sözümüz vardı. Ferdi Tayfur'dan seçtiğim güzel bir şarkıyla o sözü yerine getirelim. Sonrasında hem gelen sesli mesajlarımızla hem yazılı mesajlarımızla buradayız.

Sakarya'dan Selim Dereli'den gelen bir mesajımız var. Kadiran abi iyi geceler. Aslı ben Yalçın için bir şarkı istiyorum diyor. Devam edelim mesajlarımıza. Kadiran Almanya'dan, Düsseldorf'tan Sıdık'a şu anda geçeceğim ve seni dinliyorum. Sıradaki şarkı tüm gurbetçilere ve Kral FM dinleyicilerine armağan edersen mutlu olurum diyor. Almanya Düsseldorf'a selam gönderelim hem Sıdık'a'ya hem de mesaide olan tüm kralcılarımıza. Yeter. Bir kez daha kolaylıklar diliyoruz. Selamlar Kadiran, iyi yayınlar. Bergama'dan Sanem, Manisa Şehzadeler'de bulunan eşim Rafet Pala'ya ve İzmir'deki kardeşim Ahmet Basen'e gelsin demiş. Bu arada sevgili kardeşim Akalp şu anda bizleri dinlemekte İzmir'den. Akalp de uyumuyorsa selam gönderelim. Uzun zaman önce mesaj göndermiş. Yalnız henüz görebildiğim için mesajı selam gönderelim sevgili kardeşimize de. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Çiğdem Küçük'ten gelen bir mesajımız var. Çiğdem Küçük de seni dinliyorum Kadirhan abi. Özellikle tüm emniyet teşkilatına ve size armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Yine gelen mesajlarımızdan Elif Akyüz'den gelen bir mesajımız var. Antalya'dan Bartın'a yolculuk yapıyoruz demiş. Eşim Yücel'e sıradaki şarkı armağan ediyorum. Onu çok seviyorum diye de not düşmüş. Mutlulukları daim olur inşallah. Bu arada yolculukları da hayırlı olsun. Kadiran abi Balıkesir Bigadiş'ten gece mesaisindeyim. İsmail Günaydın ben. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Hem sesli mesajlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda Instagram hesabım bir Kadirhan. Biri rakamla yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram'dan da mesajlarınızı bekliyoruz. Güzel bir şarkımız var Semih Cenk'ten. Sonrasında buradayız.

Evet, beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Birazdan vedamızı yapacağız. Vedamızın öncesinde gelen mesajlarımız var. Kadir Hunter kaptanıyım demiş Tekirdağ'dan. Aydın'a hareket halindeyim. Sayenizde yolu bitirmek üzereyim. İzmir'den yazıyorum demiş. Tüm kral ailesine gelsin sıradaki şarkı diyor. Hayırlı yolculuklar dileyelim Hakan Özçelik'e. Yine Dursun Bey'den Ramazan'dan gelen bir mesaj. Devam edelim. Çatalca'dan selamlar. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istiyorum diyor Batu. Selamlar. Kolay gelsin Kadirhan. Her yerde sizleri dinliyoruz diyor. Hakan'a da sıradaki şarkımızı armağan edelim. Evet, birazdan dediğim gibi gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Dediğim gibi birazdan gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz.